Günaydın sevgili dinleyiciler. Akdeniz'in batısından TRT Antalya Radyosu'ndan sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz siz türkü dostlarımıza. Seher Yeli programıyla bu sabah saat 7'ye kadar beraberiz. Programı hazırlayan Aslı Günaydın, teknik yönetimde Hacı İbrahim Çelik ve mikrofonda ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz. Programımıza bir Sivas türküsüyle başlıyoruz. Aşağıdan bir yel esti. Sevcan Orhan sizlerle.

Galip Bilgili ve Raziye Gülten'den alınan Ferai'dir Kızın Adı Ferai, Muğla türküsünü Sümer Ezgü'den dinliyoruz.

Mahmut Güzelgöz'den Mehmet Özbey'in derlediği Kalanın Ardında Ekerler Küncü Şanlıurfa türküsünü Lütfü Ortakali'nin yorumundan dinliyoruz.

Karşıdan yar geliyor, yeleği dar geliyor. Ben sevdim, eller aldı, o da bana zor geliyor. Hüsamettin Subaşı'dan alınan bu Van türküsünde bir can pullukçu olduğunu dinliyoruz.

Seher Yeli programımız İbrahim Terzi'den alınan bir Kerkük türküsüyle devam ediyor. Ali Haydar Gül'den dinleyeceğiz. Mektup yazdım yâre almadı.

Tutamadım ben bir yerlerde bir vatan, yastığım gül olmuş, yorganım diken. Yaktı beni 3 günlük gelinken, ayrı düştüm ben vatanımdan, evimden, dostumdan. Fuat Erenoğlu'ndan alınan bu Rumeli türküsünü Havva Karakaş'tan dinliyoruz.

Bir Seher Yeli programının daha sonuna geldik. TRT Antalya Radyosu'ndan programı hazırlayan Aslı Günaydın, teknik yönetimde Hacı İbrahim Çelik ve ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz. Güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle son türkümüzle sizlere veda ediyoruz. Entarisi Al'a benziyor. Özgür Eren sizlerle.

0: TRT Türkü.
1: Saat 7.
0: Haberler.
1: Ben Sinem Yıldırım Yalçın. Gelişmelerle yayındayız. İstanbul'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak, kent genelinde hayatı olumsuz etkiliyor. Kuvvetli yağış iki can kaybına neden oldu. Fatih'te bastığı su birikintisinde elektrik akımına kapılan 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Ayazağa'da ise suyla kaplı yolda düşen ve başını kaldırıma çarpan bir kişi çevredekilerce sudan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Boğulma tehlikesi geçiren ve tedavi altına alınan 34 yaşındaki vatandaş hastanedeki tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kentin pek çok yerinde yollar göle döndü. Araçlar suya gömüldü, ev ve iş yerlerini su bastı. Bazı bölgelerde metrekareye düşen yağış miktarının 200 kilogramı aştığı bildirildi. İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Zonguldak ve Düzce'de tüm okullarda eğitime bir gün ara verildi. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, hamile, gazi ve 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personelin de idari izinli sayılacağı duyuruldu. Vatandaşların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları, su baskını riski bulunan bodrum katlarda ve alanlarda bulunmamaları istendi. Dere yataklarından, alt geçitlerden ve toprak kayması riski bulunan bölgelerden uzak durun uyarısı yapıldı. İçişleri Bakanı en sosyal hesabından yaptığı paylaşımda, AFAD'ımızın koordinasyonunda İstanbul'da 8392 personel, 2246 araç ve iş makinesiyle çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz dedi. Devletimiz tüm imkanlarıyla milletimizin yanında ifadesini kullandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul'da sağanaktan etkilenenlere geçmiş olsun dileğinde bulundu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, hayatını kaybeden evladımıza Allah'tan rahmet diliyorum dedi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ilgili kurumların tüm tedbirleri aldığını söyledi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, vatandaşların yetkili kurumların uyarılarını dikkate almalarını istedi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise, devletimiz tüm kurumları ve ekipleriyle sahadadır, vatandaşımızın yanındadır ifadesini kullandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 48 il için sarı, 5 il içinse turuncu kodlu uyarı verdi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi özellikle Marmara bölgesinde yer yer çok kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu. Vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı. Yüksek İstişare Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Orta Doğu gündemiyle toplandı. Toplantıda İsrail'in Suriye'nin yeniden ayağa kalkmasını engellemeye çalıştığı vurgulandı. Mekke İttifakı'nın kardeş ülkelerle dayanışmayı güçlendirdiği ifade edildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsilen Bakü'de düzenlenecek Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı SİKA zirvesine katılacak. Fidan'ın zirvede hitapta bulunması ve ikili görüşmeler gerçekleştirmesi planlanıyor. Gazze'deki durumla ekonomik işbirliği zirvenin önemli gündem başlıkları arasında olacak. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile Avrupa Birliği arasında önemli bir ekonomik işbirliği olduğunu söyledi. Avrupa Birliği ile Türk sanayisi arasında çok büyük bir entegrasyon olduğuna dikkati çekti. Avrupa Birliği'nin sanayi düzenlemesi, Türkiye-Avrupa Birliği ortaklığını zedelememeli, dedi. AK Parti'nin fonların tasfiyesi ve yatırımcılara yapılacak ödemelere ilişkin hazırladığı 9 maddelik kanun teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Geçici düzenleme ile koşulları sağlayan yatırımcılara 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılacak. Ödemelerde kamu kaynağı kullanılmayacak. Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ı balistik füzeyle hedef aldı. Hava savunma sistemleri füzeyi engelledi. Şarapnel parçaları ise yerleşim alanına düştü. Bir kişi yaralandı. Yemen'de de şiddetli çatışmalar sürüyor. Çatışmalar ülkedeki sivilleri derinden etkiliyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran ordusunu yok ettiklerini savundu, savaşın çok yakında sona ereceğini söyledi. Tahran'dansa hedefe ulaşmak için hem savaşıyor hem müzakere ediyoruz açıklaması geldi. Hürmüz Boğazı'nda gerilim de sürüyor. Haberleri dinlediniz.

Günaydın sevgili dinleyiciler, günaydın günü türkülerle karşılamayı sevenler. TRT Türkü'de sabah başladı, hoş geldiniz. Sefa getirdiniz bugün bir sürprizle Ankara Radyosu'na sevgili dinleyiciler. Alışık olduğunuz üzere bugün İstanbul Radyosu'ndan selam beklediniz ama Ankara Radyosu'ndan selamlıyoruz sizi. Evet, bir sürpriz oldu. Seçtiğimiz birbirinden güzel türkülerle günü birlikte karşılayacağımız için hem heyecanlı hem de keyifliyiz biz bugün. Umut ederiz bu keyfi paylaşıyor olacaksınız. Saatler onu gösterinceye kadar sürecek olan birlikteliğimiz boyunca sevgili dinleyiciler, Ankara Radyosu'ndan sunduğumuz TRT Türkü'de sabahta bugün keyifli bir türküyle başladı yolculuğumuz. Saatler onu gösterinceye kadar birlikte olacağız. Günün ilk ışıklarıyla günü, güneşi türkülerle selamlayacağız sevgili dinleyiciler. İlk türkümüz bir halay potpuriydi ve Ezgi Saykan seslendirdi. Hemen ekibimizi de tanıtalım ve sırayı alacak güzel, keyifli türkümüzle devam edelim. Programı hazırlayan ve sunan ben Elif Yıldırım. Teknik yönetimde sevgili Yıldıray Çetin'le birlikte Ankara Radyosu'nda ağırlayacağız bugün sevgili dinleyiciler. Bugün bizim misafirimizsiniz. Bir kere daha hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Gün gönlünüzce güzelliklerle gelsin kapınıza. Gönlünüzden geçen her ne güzellik varsa onunla buluşacağınız bir gün olsun. Ve sabahını da türkülerle elbette şenlendirelim sevgili dinleyiciler. Söz verdiğimiz üzere bir başka güzellikle, bir güzel türküyle de devam edelim. Nevşehir Ürgüp yöresinden deyince zaten o kaynak ismi bilirsiniz. Ürgüplü Refik Başaran'dan alınan türkülerden biri, radyomuz sanatçısı Gürsoy Babaoğlu seslendiriyor. Bacacılar yüksek yapar bacayı, şimdiki kızlar kendisi bulur kocayı.

Sevgili dinleyiciler, TRT Türkü'de sabah başladı ve hızla devam ediyor. Keyifli türkülerle başladık, Kalay Potpuri ile başladık. Gürsoy Babaoğlu'nun seslendirdiği Nevşehir Ürgüp türküsünü de dinledik. Bir güzel Karadeniz türküsüyle devam edelim, Sinop yöresiyle devam edelim. Muzaffer Sarı Sözen'in Pehlivan Ziya'dan derlediği türküyü de Zara seslendiriyor koro eşliğinde. Kaleden indim bugün, yüreğim düğüm düğüm, her gün gördüğüm yari yıllardır göremedim.

Sevgili dinleyiciler, TRT Türkiye'de sabahtasanız Ankara Radyosu'nda ağırlıyoruz bugün sizi sürpriz olarak. Alıştığınız gibi İstanbul Radyosu'nun o güzel sesleriyle buluşmadınız. Bugün bizim misafirimiz oldunuz. Bugün saatler 10'u gösterinceye kadar TRT Türkiye'de sabahta günü güzellikleri türkülerle birlikte karşılayacağız. Ve bir güzel türkü dinledik. Sinop yöresinden alınan türküyü Zara seslendirdi. Karadeniz yöresine uzanmışken de öyle hemen dönmeyelim. Yine bir Karadeniz türküsüyle devam edelim. Anonim bir Karadeniz türküsü. Yine usta sanatçılardan biri. Karadeniz türkülerinin usta seslerinden biri. İbrahim Can seslendiriyor. Bu türkünün şöyle de bir özelliği var sevgili dinleyiciler. Son yıllarda çok sevilen, hatta düğünlerde falan da çok sık çalınan türkülerden, hareketli türkülerden biri. Kolbastı havası olarak da geçer. Faroz kesmesi. Yalı boyu kavaklar, açtı yeşil yapraklar. Kız sana doyamadım, doysun kara topraklar.

Sevgili dinleyicilerimiz, yepyeni bir günü, güneşi ve bu yeni gündeki bütün güzel olasılıkları türkülerle karşılamayı sevenler, TRT Türkü'de sabah dinleyicileri, biz de sizinle buluşmayı seviyoruz. Ankara Radyosu'ndan sürpriz olan bir buluşma bugün sevgili dinleyiciler ve bu buluşmayı elbette siz ve sevdiklerinizle paylaşmayı seviyoruz. Siz de sevdiklerinizle bir türkü paylaşmak isterseniz iletişimde olmak da istiyoruz sevgili dinleyiciler. TRT Türkü'de sabah programına iletilerinizi ulaştırabilirsiniz. Sosyal medyadan Facebook sayfamızda, TRT Türkü sayfasında, TRT Türkü'de sabah gönderisi altından iletilerinizi bize ulaştırabilirsiniz. İlerleyen dakikalarda türkülerimize katmaya başlayacağız. Günü ve sevdiklerini selamlayan sıcacık iletilerinizi türkülerimize katarak yolumuza devam edeceğiz sevgili dinleyiciler. Şu ana kadar keyifli türküler dinledik, umut ederiz. Şöyle belki güne yeni başlıyorsunuz, mesainize gideceksiniz, belki ilk çayınızı içtiniz, kahvaltınızı ediyorsunuz ya da çocuklarınızı uğurladınız okullara sevgili dinleyiciler. Her ne hal içindeyseniz o halinize keyif, neşe kattı dileğimiz. Saatler onu gösterinceye kadar da birbirinden güzel türkülerle buluşmaya devam edeceğiz. Biliyorsunuz biz zaman zaman arşiv bantları arasında dolaşmayı, türkülerin kaynak isimleriyle buluşmayı, onların seslerinden farklı tatlarda türküler dinlemeyi, sadalarını çınlatmayı seviyoruz. O bantlardan biriyle devam ediyoruz. Anonim bir Van türküsü dinleyeceğiz. Refik Doğu'dan. Erek Dağı'nın karı akar gider suları. Çoktandır görmemişem ince belli o yâri.

Van yöresinin türküleri de bir başka güzel sevgili dinleyiciler. Yurdun dört bucağından derlenen türkülerin her birinden bambaşka tatlar, lezzetler almaya devam ediyoruz. Refik Doğu'dan dinledik bu Van türküsünü. Birlikteliğimiz Erzincan Kemaliye yöresiyle sürdürüyoruz. Muzaffer Sarı Söz'den, Refik Ak'tan ve Zeki Oğuz'dan almış türküyü sevgili dinleyiciler. Sabahat Aslan seslendiriyor. Gurbete gidişimdir, Gonca gül derişimdir. Eğil eğil öpeyim, belki son görüşümdür.

Sevgili dinleyiciler, saatlerimiz 7.35'i gösteriyor ve Ankara Radyosu'ndan seslenmeye devam ediyoruz. TRT Türkiye'de sabahta bugün misafirimiz oldunuz. Birlikte yoğun.

yolculuk ediyoruz. Türkülerle günü birlikte karşılıyoruz. Saatler onu gösterinceye kadar. Ve birlikteliğimizi yine o bantlardan biriyle sürdürüyoruz sevgili dinleyiciler. Arşivden seçtiğimiz bir bantta usta bir sanatçımızı dinleyeceğiz. Ve onu bir de rahmetle anmış olacağız. Erzurumlu sanatçımız Mükerrem Kemertaş'ı anonim bir Erzurum türküsünde dinleyeceğiz. Gülüm gülüm var da gel. Gül bardağı al da gel, bizim gül açılmamış, sizinkinden al da gel.

Usta sanatçımız Mükerrem Kemertaş'ı bir kere daha rahmetle anıyoruz sevgili dinleyiciler. Ne güzel çınladı sadası, gönlümüze doldu bu güzel Erzurum türküsünde. Birlikteliğimizi Ankara Radyosu sanatçılarından Şerife Hatun'la sürdürüyoruz. Ondan da Nevşehir yöresinden Muzaffer Sarı Sözen'in sazcı Hüseyin'den derlediği keyifli bir türkü dinleyeceğiz. Çekmecemin perçini açamadığım içini, yarın gönlü olursa alır gelir barkını.

Sevgili dinleyiciler, bugün Ankara'dan selamladık. TRT Türkiye'de sabahta sizi ve bir kere daha Mustafa Kemal Şimşek'in sesinden dinlediğimiz Bayram Aracı ve Sadık Ergun'dan alınan sevilen Ankara yöresine ait türküde bir kere daha selamlamış olduk sizi bu güzel türküyle. Artık sizin selamlarınızı da türkülere katalım dilerseniz, vakit gelmiştir. İlk olarak Fethiye'den Bayram Gökçen sevgilerini göndermiş ve Esenboğa Havalimanı'nda çalışan kızı Fikriye Gökçen ve mesai arkadaşlarına da sırayı alacak türküyü armağan etmiş. İlhami Uyar Kocaeli Darıca'dan TRT Türkü dinleyicilerini selamlamış. Biz de sevgilerimizi gönderiyoruz. İbrahim Özüdoğru İstanbul ekibini selamlamış ve kızı Nisa Nur ve türkü dostları ile paylaşmak istemiş sırayı alacak türküyü. Sevgili Gürol Kara, taşı toprağı altın olan yatağından selamlarını göndermiş. Kızı Simge, efendim damadı Ömür Pascal, torunu Toprak, oğlu Erdinç Kara için sırayı alacak türküyü armağan ediyor. Yüksel Bilgen de Balıkesir Dursun Bey'den Hopanlar Mahallesi'nden sevgilerini selamlarını göndermiş. Torunları Yiğit Aras, Yaren, Muhammed Can, Hüseyin Özefe, oğlu Umut Ahmet Bilgen, kızları Atike Aydoğdu ve Hatice Özefe için ve eşini de unutmamış sevgili Yüksel Bilgen de. Abdurrahman Aksoy'da yağmurlu bir Ankara sabahından TRT Türkiye'de sabah dinleyicilerine, türkü severleri selamlamış. Teşekkür ederiz. Biz de size güzel bir gün diliyoruz. Gaziantep'ten de Gültekin Erkılıç selamlarını göndermiş. Eşi Meral Hanım'ı ve oğlu Ege'yi de ve Turan Bey'i de sırayı alacak olan Türkiye ortak etmek istemiş.

Osman Özdemir de Elman'ın başkenti Amasya Gümüşhacıköy ilçesinden türkü dostlarına selamlarını iletiyor ve Pusacık köyünün Kızırcaören ya da Kızırören efendim mahallesine, tüm Kabaoğuz köylerine de selamlarını iletmiş. Biz de sevgilerimizi, selamlarımızı iletiyoruz ve hep birlikte güzel bir türkü dinliyoruz sevgili dinleyiciler. Arşivden seçtiğimiz bantta Kazancı Bedi, Abdullah Uyanık ve Urfalı Kazım birlikte koro olarak seslendiriyorlar. Sözleri Selahattin Sarıkaya'ya, müziği Yaşar Güzel ile ait olan türkü formlu besteyi. Çoban olur bu sevdayı giderem, sanma sensiz bu diyardan giderem. Dört kitap üstüne yemin ederem, benden başkasına yar etmem seni.

Sevgili dinleyiciler, bir türkü dinledik. Türkü formlu bir beste dinledik. Bir sevda türküsüydü. Kazancı Bedi, Abdullah Uyanık ve Ufalık Kazım'dan oluşan koro seslendirdi. Arşivden seçtiğimiz bantta Aşkım Ebedidir adlı albüm çalışmasında yer alıyordu bu türkü. Ve birlikteliğimizi sürdürüyoruz. Sırayı alacak olan güzel bir türkü demeti var sevgili dinleyiciler. Gaziantep türkülerinden oluşan bir demet ve arzu ediyoruz ki şu ana kadar bize günümüzü aydınlatan, sıcacık selam gönderen dinleyicilerimizi de ortak edelim bu türküye. Ali Yöntem, Şirin İlçem Bucak'tan selam gönderiyorum demiş. Hüseyin Güven ve Mehmet İleri'yi de eklemiş. Sevgilerimizi gönderiyoruz. Halil Ergin, Karabük Safranbolu'dan yine selamlarını göndermiş. Siz de iyi ki varsınız. Sevgili Turan Akman Erkılıç, sevgilerini göndermiş yine bize güzel sıcak mesajıyla Eskişehir'den. Türküler geçmişin sesi, bugünün duygusu, yarının kültürel mirasıdır denilir demiş. Gönlünüzün ve ufkunuzun hep zenginleşmesi dileklerini de eklemiş. Çok teşekkür ederiz.

Ve eşini, oğlunu, kardeşi Gültekin Erkılıç'ı, Gökşen Sevindi, Şaban Dişli, Murat Odabaşı, Suna teyze, Ender Ay eklediği isimler türküyü onlarla paylaşacak sevgili Turan Akman Erkılıç da. Şaban Günhan da Eskişehir'den selamlarını göndermiş. Ali Çakır Samsun 19 Mayıs'tan sevgilerini iletiyor. Hatice Ünal Acıpayam'dan, Kelekçi'den türkü severleri selamlamış. Biz de güzel dileklerinize katılıyoruz. İdris Şen de Giresun Bulancak'tan yine selamlayan dinleyicimiz. İsmet Paşa Mahallesi Muhtarı İdris Şen. Evet efendim. Bütün dostlarını, mahallesini, sakinlerini, mahalle sakinlerini de selamlamış. Mehmet Ağa, Şehzadeler Şehri Amasya'dan selamlarımı gönderiyorum demiş. Ahmet Dinçkan, Tekirdağ'dan yine türkü dostlarına sevgilerini iletmiş. İstanbul Pendik'ten Salih Akova, Trabzon Araklı Kayacık köyüne ve kızı Asya Akova'ya armağan ediyor türküyü. Recep Uzun, Afyon Karahisar'dan türkü severlere selamlarını iletmiş. Çınar Türkmen, Hacı Bektaş'tan türkü dostlarına sevgilerini iletmiş. Çok teşekkür ederiz. Biz de sevgilerimizi gönderiyoruz. Ve Hüseyin Akdoğan da Ankara Sincan'dan günaydın demiş. Hüsamettin İlbaş, Hatay Altınözü Koz Kalesi köyünden sevgilerini iletmiş. Maksut Tanış, Gümüşhane Bahçeli Beldesi'nden Bahçeli Belde halkına türküyü armağan ediyor, sırayı alacak türküyü. Yılmaz Cantürk de yine sevgilerini iletmiş, Fındık Kentli diye eklemiş. Sevgili dinleyiciler, Osman İnan da Ankara'dan selamlarını katıyor. Sırayı alacak olan bu güzel türküye, türkü demetine sevgili dinleyiciler, Gaziantep türkülerinden oluşan bir demet. Hep birlikte dinleyelim. Sevil Doğan seslendiriyor.

Sevgili dinleyiciler, saatlerimiz 8.05'i gösteriyor. Ankara Radyosu'ndan seslenmeye devam ediyoruz. TRT Türkü'de sabahta birlikteliğimizi birbirinden güzel türkülerle sürdürüyoruz. Ve birkaç selamı daha sırayı alacak olan türkümüze katalım. Fatih Çelebi Kahramanmaraş'tan türkü dostlarına selamlarını iletmiş. Rasim Salçık, yağmurlu bir Orhaneli Altıntaş sabahı demiş. Ve Aydın Elikesi'ye armağan etmiş türküyü. Kırıkkale'den Özkan Aksoy, Hayri Merdane de sevgili dinleyiciler, Konya Karapınar Kesmez Köyü'nden sevgilerini ileten dinleyicilerimiz. Fatih Kağıtçıoğlu, Kırklareli'den sevgilerini göndermiş yine. Uğur Heybeli de Isparta Senirkent'ten türküyü Ramazan Uzun'a armağan ediyor. Coşkun Bakan, Akdeniz'in incisi Antalya'dan selamlarını iletiyor. Eşi Saadet, kızı Büşra, gelini Hafize, oğlu Osman Bakan'a armağan ediyor. Türküyü de Turgut Eren yine Eskişehir'den selamlarını gönderen dinleyicimiz. Emine Atamer, Trabzon'dan merhaba demiş. Veysel Doğrul, Manisa Kula, Ortaköy'den sevgilerini iletmiş. Eşi ve biricik kızı Cemile'ye armağan ediyor. Eşi Elif Hanım ve damadı Umut Bey'i de unutmuyor. Sırayı alacak olan türkümüze ortak ediyor. Osman Çayır da yine İstanbul Ok Meydanı'ndan sevgilerini göndermiş. Süleyman Birol'a armağan ediyor türküyü de. Biz de size kolaylıklar dileriz. Sevgimizle ağırlıyoruz. Ankara Radyosu'ndan seslenmeye devam ediyoruz. Ve tüm bu sıcak mesajları iletileri sevgili dinleyiciler, Rize yöresinden Bülent Aslan'ın Mustafa Sırtlı'dan derlediği Türkiye'ye katıyoruz. Radyomuz sanatçısı Ünal Sofuoğlu seslendiriyor. Arhavi'nin dağına vurdum atmaca abi.

keyifli fon sevgili dinleyiciler. Diyor ki şeker gibi şerbet gibi bir türkü alıyor sırayı. Elbette dinleyicilerimize ortak edelim. Sıcacık selamlar var yine. Erdoğan Oktay Ceyhan'dan selamlamış ve torunları Zeynep Zehra, Ayşe Ayaz ve Fındık Beren'e armağan etmiş türküyü. Özgür Aldemir Mersin'den sevgilerini göndermiş. Selim Onay Denizli Yatağı'ndan selamlamış. Ümit Sağlam Dinar Hacı Beşirli Köyü'nden selamlamış. Ve efendim güzel dileklerini de katmış. Leyla Çabuk Ordu'dan selamlarını göndermiş. Rıza Güneş yine Bartın'dan. Çok teşekkür ederiz. Emin Akgün Manisa Salihli Yağbasan Köyü'nden türkü dostlarına sevgilerini iletmiş. Zübeyir Yılmaz Hatay Altınözü Koz Kalesi Köyü'nden ve eşi Güllü Hanım'a torunları Ömer Beytullah ve Zübeyirler için türküyü isterim demiş. Elbette baş göz üste. İsmet Köklü de Kayseri Karakimse Mahallesi'nden sevgilerini iletmiş yine. Sefai Özdemir Bartın Çayır Köyü'nden sevgilerini iletmiş. 46 yıllık yol arkadaşı eşi Nezahat Özdemir'e armağan ediyor türküyü de. Bereketli olsun ömrünüz sevgili dinleyiciler. Ve Recep Kalkan'da Afyon İççehisar'dan Salim Uğuz'da Uşak Banaz Kızılhisar Köyü'nden. Efendim Ankara'dan Sait Bey de yine günaydın diyerek selamlarını iletmiş. Sıddık

Makaş'ta yine Tokat Sulu Saray'dan yurdun dört bucağından sıcacık selamlar, sevgiler var. Eşeker Şerbet gibi de bir türkü var sevgili dinleyiciler. Türk halk müziğinin usta ismi Gülşen Kutlu seslendiriyor. Şekerparem al yanaktan, bir tadımlık ver bana ver. İçi bal dolu selekten, bir tadımlık ver bana ver.

Demiştik sevgili dinleyiciler, şeker gibi şerbet gibi bir türkü Gülşen Kutu'nun sesinden dinledik. Birlikteliğimizi birbirinden güzel türkülerle sürdürüyoruz ve elbette Ankara Radyosu'ndan bugün selamladık sizi. Ankara Radyosu'nda ağırlıyoruz. TRT Türkü'de sabahta sevgili dinleyiciler, sırayı alacak olan yine zenginliklerimizden bir zenginlik, bir deyiş sevgili dinleyiciler. Bu deyişe ortak olacak değerli dinleyicilerimiz var elbette. İbrahim Kaçar Eskişehir'den selamlamış. Yozgat Güzellik Köyü'nden Nevzat Akı yine selamlarını göndermiş. Mehmet Turan Kahramanmaraş Afşin'den türkü severleri selamlamış. Abbus Bakır Hatay Antakya'dan efendim eşi Gülşen Hanım, çocukları Onur Bakır, Emre Bakır ve türkü dinleyenlere armağan etmiş. Yine hemen devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Sezai Arslan Muğla Kavaklıdere Kuyualan Mahallesi'nden selamlıyorum. Mehmet Çakmaktaş sevgili dinleyiciler. Sakarya'dan Diyaliz'den yazıyorum demiş. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz. Niksar'dan Selami Kabakçı, Mardin'den Mahmut Kalın, Hasım Varol yine

Haşim, efendim Haşim olacak. Elbette noktalama işaretleri yok biliyorsunuz. Ali Aydoğdu Trabzon'dan, Yomra'dan, Özdil Mahallesi'nden, Mustafa Kına da Kayseri'den sevgilerini, selamlarını gönderiyor. Güzel dileklerini de katmışlar iletilerine. Hepsine sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz ve sırayı alan türküyü armağan ediyoruz. Sözleri Pir Sultan Abdal'a ait türküyü Haydar Bıçakçı seslendiriyor. Bana gül diyorlar, neme güleyim, ağlamak şanıma düştü neyleyim, elin gülü açmış al ile yeşil, şu benim güllerim soldu neyleyim.

Bağlamaya sevgili dinleyiciler, ne güzel bir enstrüman, türkülerimiz gibi zenginlikle dolu. Ne güzel icracı ustalar geldiler, geçtiler, hala geliyorlar, yetişmeye devam ediyorlar. Geçenleri de unutmuyoruz, sedaları çınlamaya devam ediyor ufkumuzda. Sevgili dinleyiciler, hayatın sürprizlerine açık olmak lazım galiba. Bugün sizinle buluşmak bizim için güzel bir sürpriz oldu mesela. Ve umut ederiz şu ana kadar siz de bu buluşma için güzel sürprizdi diye düşündünüz. Sevgili türkü severler, sürprizlerimiz devam etsin. Birlikteliğimizde birbirinden güzel türkülerle buluşmaya devam ediyoruz. Elbette türkülere katılacak selamlar var yine. Hasan Güçlü eşi Havva Hanım'a armağan ediyor. Konya'dan, Kulu'dan selam göndermiş. Ahmet Arslan Çanakkale Biga'dan, Mehmet Acarca da İstanbul Ataköy'den sevgilerini göndermiş. Mustafa Fenercioğlu sevgili dinleyiciler, sevgilerini göndermiş Antalya'dan yine.

sevgilerini göndermiş. TRT Türkü dostlarını sevgili selamlıyor. Kazım Yakışan Ordu Korgan Yeşilyurt Mahallesi'nden yine dostlarına armağan ediyor. Sebahattin Konal Giresun Dereli Tamdere Yapraklı Yaylası'ndan sevgilerini göndermiş. Güzel diyara sevgilerimizi gönderiyoruz. Cumhur Özcan da Bilecik Yenipazar'dan. Osman Gazi Mahalle Muhtarı Cumhur Özcan. Bekir Gültekin Kayseri'den sevgilerini göndermiş. Zonguldak Çatalazı'ndaki Remzi Demirci, Emin Palabaş ve Nail Coroz'a armağan ediyor sırayı alan türküyü. Yılmaz Karaağaç Kütahya Gediz'den, yine Hüseyin Erçolak'ta Afyon Karahisar'dan ve Selahattin Özdemir'de Niksar Yeşilkaya Köyü'nden türkü dostlarını selamlamış. Sevgili Gürol Yavuz da Eskişehir Mihalıçık'tan sevgilerini göndermiş. Hasan Yalmancıoğlu yine İzmir Menemen'den türkü dostlarıyla paylaşmak istemiş günün sabahını ve türküleri. Fahri Özdemir de Osmaniye'den eşi postacı Fadime Hanım'a armağan ediyor. Yusuf Ziya Gönen Konya Çumra'dan Çumra halkına Çumra Şeker

Erhan Yavuz da yine sevgilerini gönderiyor. Isparta, Senirkent, Başköy'den ve eşi ve kızıyla paylaşıyor sırayı alan bu güzel türküyü. Tunceli Ovacık, Kedek yöresinden Ali ve Hüseyin Çelik'ten alınan türküyü Mustafa ve Müslüm Eke seslendiriyor sevgili dinleyiciler. Aşkın şarabını içerler Dilber, Mecnun gibi gezer sergerdan olur. Hüsnün görüp candan geçerler Dilber, Ferhat misal döner perişan olur.

Türkülerin usta İsmail Ekber Çiçeği de bir kere daha rahmetle anmış olalım. Sevgili dinleyiciler, biliyorsunuz bu da onun yaptığı eserlerden biri, onun icralarından biri, fonumuz yani. Bir de güzel türkü dinledik. Kerkük türküsüydü. Yücel Paşmakçı'nın Abdülvahit Küzecioğlu'ndan derlediği türküyü Bahattin Turan ve Perihan İpek Kentli seslendirdi. Sırayı alacak türkümüz de bir potpuri sevgili dinleyiciler. Türkülerden oluşan bir demet dinleyeceğiz. Ama elbette günü, güneşi, türkülerle ve bizimle selamlamayı seven dinleyicilerimizin iletilerini de katalım. Sırayı alacak bu türkü demetine. Hava Türk selamlarını iletmiş. Bulancak'tan kızları Rümeysa Hüma ve Neva'ya armağan ediyor. Eşi Kemal Bey'e de armağan etmiş türküyü. Osman Yalçın yine Denizli'den sevgilerini iletmiş. Torunları Ayaz Efe ve Aras Efe'ye armağan ediyor. Zeki Gül Eskişehir'den Devre'ye selam göndermiş. Meryem Dingil yine Hatay İskenderun'dan sevgilerini göndermiş. Çok teşekkür ederiz güzel dilekleriniz için. Torunu Emir'e armağan ediyor türküyü de. Zeki Rıdvan Muz Diyarı Anamur'dan sevgilerini göndermiş. Ve güzel dilekleri var yine. Kızı Betül, oğlu İbrahim'i de, eşi Medine Hanım'ı da unutmamış. Türkiye'ye katmak istemiş. Aziz Aydın'ı Sinop Boyabat'tan, Soner Koç yine türkü severlere İzmir'den, Buca'dan selamlarını göndermiş. Efendim Sakarya'dan Haşim Varol, İsmail Hakkı Onur Bursa'dan yine sevgilerini ileten dinleyicimiz. Erdinç Karataş'ta Mersin Gülner'den Yörükoğlu Erdinç Bey'miş ve sevgilerini Yörüklere de armağan ediyor türküyü. Adnan Önem Aydın Efeler'den, İlyas Aydın çok teşekkür ederiz, hoş bulduk sizi. İsmail Hakkı Cansız da Balıkesir'den, İlyas Aydın Ormanbeyli Köyü Tokat'tan, Güray Yılmaz Çanakkale Ezine'den ve torunları Milan Karan ve oğlu Gürkan, gelini Seda Hanım'a da armağan ediyor. Eşi Cahide Hanım unutmamış. İlyas Aydın efendim güzel bir dikkat çekiyor. Güzel bir önemli bir noktaya, orman yangınlarına dikkat çekiyor. Yeşil vatanımızı korumak hepimizin görevi demiş. Sevgilerimizi iletiyoruz. Ormanbeyli Köyü'nden Tokat'tan İlyas Aydın. Huriye Özer yine sevgilerini iletmiş Nide'den. Değerli dinleyicimiz Nusret Tiryaki de Samsun Yakakent Kozköy'den selamlamış. Değerli dinleyicimiz, sevgilerimizi iletiyoruz. Biz de yurdun dört bucağından sıcacık selamlar ekliyoruz. Sırayı alan potpuriye sevgili dinleyiciler Serpil Efe seslendiriyor.

Sevgili dinleyiciler, keyifli türkülerden oluşan bir demet dinledik. Serpil Efe seslendirdi. Yalan Dünya adlı albüm çalışmasında yer alıyordu bu türkü demeti. Sanatçının saatler 8.42 gösteriyor. Ankara Radyosu'ndan seslenmeye devam ediyoruz. Türküler eşliğinde karşıladığımız sabahta sizinle buluşunca vakitte su gibi akıyor sevgili dinleyiciler. Yaklaşık 2 saati tamamlamak üzereyiz. Yine birbirinden güzel türkülerle devam edecek elbette yolculuk saatler onu gösterinceye kadar. Ve sırayı alacak Türkiye yine sevgi selam var. Ali Yavuz'dan örneğin. Ali Yavuz Yalova'dan selamlamış. Ve oğulları Selim'e, Fatih'e, gelini Begüm'e, kızına ve eşi Sultan Hanım'a da armağan ediyor sırayı alan türküyü. Mehmet Ağa Amasya'dan selamlarını göndermiş. Halil Albayrak Samsun ilk adımdan sevgilerini iletmiş. Albayrak ailesine ortak ediyor sırayı alacak olan Türkiye sevgili dinleyiciler. Ve elbette yurdun dört bucağından sevgiler, selamlar var. Birazdan hava durumunu almak üzere Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile bağlantımızı sağlayacağız. Ama iletilerden anladığımız kadarıyla yurdun dört bucağında da yağmur var sevgili dinleyiciler. Yolda olan değerli dinleyicilerimize güzel, hayırlı yolculuklar diliyoruz. Lütfen dikkatli olalım. Özellikle böyle havalarda tabii ki. Ve Kayseri'den Hüseyin Coşkun türküyü severlerle paylaşıyor. Muğla Dalaman'dan Sezgin Daşdemir, Salim Uğuz Uşak Banaz Kızılhisar köyünden sevgilerini iletmiş yine dinleyicimiz. Sezai Arslan da yine Muğla Kavaklıdere'den, Mustafa Telli Kayseri'den sevgilerini iletmiş. Eşine, ailesine, torunlarına armağan ediyor türküyü de sevgili dinleyicimiz de. Ergün Tontu Darende'den, güzel Darende'den selamlarını iletmiş torunları Yiğit ve Ravza Nur'a armağan ediyor türküyü. Sevgili dinleyiciler, Ankara Radyosu'ndan seslenmeye devam ediyoruz ve sırayı alan türkümüz Bir Deyiş sözü müziği Aşık Mahzuni Şerif'e ait olan deyişi Şirin Üstün seslendiriyor.

Selamladık. Sizi Ankara Radyosu'nda ağırlıyoruz ve birlikteliğimizi yine güzel bir deyişle sürdürüyoruz. Kahramanmaraş yöresinden Yavuz Top'un Sadık Hüseyin Dede'den derlediği deyişi dinleyeceğiz. Osman Filizli'nin İzmir Bayındır'dan, Trabzon Araklı Pervane'den Yavuz Selim Karlı'dan, yine Enver Çetin'in Finike'den, Berlin'den Malik Yapar'ın Hacı Bektaşlılara selamını da iletmiş olalım. Yine Nidebor'dan da Namık Uras'ın da selamını iletelim. Bütün sevdikleriyle paylaşıyor olacak değerli dinleyicilerimiz sırayı alan türküyü. Bugün ben güzeller şahını gördüm. Giyinmiş kuşanmış, alharelenmiş. Ayağın tozuna yüzümü sürdüm. Derdimendim benden biçarelenmiş.

Erkan Özbey'den dinledik Yavuz Top'un derlediği Değişi Sevgili Dinleyiciler Mektup adlı albüm çalışmasında da yer alıyordu sanatçının. Ankara Radyosu'ndan sunduğumuz TRT Türkü'de sabahta birlikteliğimizi Tokat Reşadiye yöresinin Darı Deresi'nden alınan bir keyifli bir türküyle sürdürüyoruz. Efendim Kıymet Kız'ın türküsünü Nilüfer Sarıtaş seslendirecek. Alaca'da çorap öremedim de ayağıma giyemedim. Çok güzeller gördüm ama kıymet gibi göremedim.

Sevgili dinleyiciler, türkülerle buluşmaya devam ediyoruz. TRT Türkü'de sabahta günün sabahını türkülerle karşılamaya devam ediyoruz. Bursa'dan Kadri Yücel Turgut da selamlarıyla katılıyor yolculuğumuza. Konya Selçuk Üniversitesi'nde doktora yapan kızları Ceyda ve Kübra'ya ve Kocaeli'nde bulunan amcası Alaaddin Turgut'a armağan ediyor türküyü Hasan Ünal, Yozgat Çekerek'ten. Kazım Ülgü de Osmaniye Bahçe Bekdemir Köyü'nden selamlarını ileten dinleyicilerimiz. Mustafa Aile Aydemir Ordu Fatsa'dan, Süleyman Şirin selamlarını göndermiş Almanya'dan sevgili dinleyicimiz. Ve Sedat Uzun Tokat Gazi Osman Paşa Tıp Fakültesi'nden sevgilerini iletmiş. Turan Güney Keçiören'den, Ankara Keçiören'den sevgilerini göndermiş. Serpil Demirci de Kocaeli İzmit'ten. Efendim Aksaray Ihlara'dan selamlarını göndermiş yine Süleyman Gök, Ali Bülbül Isparta'dan, Gülay Karadeniz Bolu Gerede'den sevgilerini iletiyor. Ve Zeki Başoğlu yine sevgilerini göndermiş bir mesaj eşliğinde dinleyicimize, biz de selamlarımızı iletiyoruz. Ömer Akaryalı da Sakarya'dan, Murat İşi Sağlam'da, Niğde Kemerhisar'dan türkü severleri selamlamış. Eşi Nisa Hanım'a armağan ediyor türküyü. Bütün güzelliklerle, sevgilerle buluşsun sırayı alacak türkümüz. Çünkü bir usta sanatçıyı konuk etmiş oluyoruz yolculuğumuza sevgili dinleyiciler. Bu vesile bir kere daha da rahmetli analım. Bozkır'ın tezenesi ustamız Neşet Ertaş sözümüzü kendisine ait türküyü seslendiriyor. Benim gülüm, benim nazlım, hasreti içimde gizlim. Hilal kaşlım, güneş gözlüm, gel gayrı.

Sevgili dinleyiciler, saatlerimiz 9.07'yi gösteriyor. Ankara Radyosu'ndan seslenmeye devam ediyoruz. Neşet Ertaş'ın ardından Kırıkkale yöresinden Albus Aktaş'tan Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği türküde Nazlı Öksüz'ü dinledik. Sırayı yine keyifli bir türkü alıyor. Kırşehir ve Yozgat yörelerinden derlenen Türkiye. Ortak olacak selamlar var. Maya Türköz İzmir'den selamlarını göndermiş. Murat Şükür yine Gebze'den. Türkan Şekerci Kastamonu Küre Çaybükü köyünden. Oğulları Atakan Emircan Şekerci'ye ve gelini Yasemin Hanım'a armağan ediyor türküyü. Ramazan Şahin yağmurlu bir günde Karabük Safranbolu'dan sevgilerini gönderen dostlarımızdan biri. Efendim Manisa Selendi'den Mehmet Yıldız'da yine oğluna, kızına ve torununa armağan ediyor türküyü. Davut Güleç Kayseri'den selamlarını iletmiş ve türkü dostlarıyla paylaşıyor türküyü. Zehra Bıçakçı İzmir'den, Vehbi Aksungur yine orada da yağmur var sevgili dinleyiciler. Ermenek'ten sevgilerini göndermiş. Efendim hemen devam ediyoruz. Şaban Dişli sevgilerini gönderiyor. Güzel dilekleriniz için teşekkür ederiz. Türkü dostlarıyla paylaşıyor türküyü. Yeni Gün, Süleyman Yeni Gün Kastamonu'dan. Vecdi Duru'ya armağan ediyor türküyü. Mustafa Avcı da Ordu Gölköy'den, Ahmetli Köyü'nden sevgilerini iletiyor yine. Zeki Özceylan da Merzifon'dan selamlamış. Zeki Ayaz, Beti Ayaz, Yücel Ertuğ ve Ali Şahin'le paylaşmak istiyor sevgili dinleyicimiz. Sırayı alan bu güzel türküyü, Çekiç Ali'den alınan türküyü Gülseren Erdal seslendiriyor. Topaktaş'ın kenarı, dibinde yedik narı. Aldattı da gelmiyor, seni alırım deyi.

0: Hava durumu.
1: Sevgili dinleyiciler, saatlerimiz 9.12'yi gösteriyor. Ankara Radyosu'ndan seslenmeye devam ediyoruz. Geldi hava durumunu öğrenme vakti. Biz Ankara'da bugün yağmurlu bir güne uyandık. Ama değerli dinleyicilerimizin iletilerinden anladığımız kadarıyla yurdun dört bucağında hava yağmurlu. Bakalım meteoroloji önümüzdeki saatlerde yurt genelinde havayı nasıl tahmin ediyor? Bilgileri almak üzere Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hava tahmin uzmanı Serdar Yıldırım telefon hattımızda. Merhaba Serdar Bey.
2: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Alo.
1: Ben sevgili Yıldıray Çetin'e bakıyorum. Serdar Bey'in sesini alamadım.
2: Merhabalar,
1: sevgili
2: dinleyiciler,
1: siz alıyorsunuz büyük ihtimalle, ben alamıyorum. Öyle tahmin ediyorum. Ve dilerseniz sözü Sayın Serdar Yıldırım'a bırakalım ve yurt genelinde havamız nasıl olacak sorusunun yanıtını alalım.
2: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Güney Ege kıyıları ile Edirne ve Tekirdağ çevreleri dışında kalan diğer bölgelerimizin aralıklı sağanak ve gök yürütülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bununla birlikte kuvvetli yağış uyarımız var. Özellikle yağışların Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun batısı ile Antalya'nın doğu kıyı ilçeleri, Sivas, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari ve Adıyaman çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklar, ani sel, su baskını, taşkın, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkat ve tedbirli olunması gerekmektedir. Bununla birlikte kuvvetli rüzgar uyarımız var. Özellikle Marmara, Kuzey Ege kıyıları, Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli fırtına esmesi beklendiğinden çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı da dikkat ve tedbirli olunması gerekmektedir. Bazı merkezlerimizde beklenen hava durumu ile günün en yüksek sıcaklığına bakacak olursak İstanbul 17 derece, çok bulutlu, aralıklarla sağanak ve gök yürültülü sağanak yağışlı, yağışların yer yer kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. İzmir parçalı, çok bulutlu, aralıklarla sağanak ve gök yürültülü sağanak yağışlı, 21 derece olması bekleniyor. Antalya çok bulutlu, aralıklarla sağanak ve gök yürültülü sağanak yağışlı, yağışlar özellikle doğu kıyı ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor, 25 derece. Başkent Ankara çok bulutlu, aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekliyoruz. Günün en yüksek sıcaklığının 19 derece olması bekleniyor. Ve son olarak Erzurum parçalı, çok bulutlu, aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekliyoruz. Yağışlar akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor ve günün en yüksek sıcaklığının 16 derece olması bekleniyor. Şimdilik aktaracaklarımız bu kadar. Sorularınızı varsa alabilirim.
1: Sayın Yıldırım, teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. İyi çalışmalar dileriz size.
2: Teşekkürler, iyi yayınlar diliyorum.

Sevgili dinleyiciler, Nahide Saygın Akkal'ın sesinden dinlediğimiz halay türkülerinden oluşan potpurinin ardından biz de şöyle halay havasıyla devam ediyoruz. Ankara Radyosu'ndan seslenmeye ve sırayı alacak, türkümüze ortak olacak değerli dinleyicilerimiz var elbette. Sıcak selamlarını katıyoruz yine türkümüze. Fikret Dikmen Niğde'den selamlamış. Ceyran Şimşek Ankara'dan sevgilerini iletmiş. Beyi Özgür, eşi Bülent Bey ve Paşalar Köyü halkına armağan ediyor türküyü Uşak Karahallı'dan. Ve Tuncel Erol Eskişehir'den, Gürhan Gündüz de yine yağmurlu bir sabahtan selamlarını iletmiş. Eşi Gülay Hanım armağan ediyor türküyü. Meral Özhan Uşak'tan selamlamış. Sevgili dinleyicimiz Recai Gündoğdu da yine sevgilerini gönderiyor. Kerem Sunaoğlu'na armağan ediyor türküyü. Efendim torunuyum.

halkıyla, Kozluk halkıyla paylaşıyor türküyü. Bu Talip Koçak Sinop Ayancık'tan ve sevgili Rıza Yakın da yine sevgilerini göndermiş. Eşi Fatma Hanım, kızları Nuray, İlknur, damadı Abdullah Bey ve torunu Giray'a armağan ediyor. Türküyü de elbette İsmail Özdemir Çanakkale'den sevgilerini göndermiş. Mustafa Bey de Konya Güney Sınır'dan selamlarını iletmiş. Efendim hemen Sevimşan Erdal sevgilerini iletiyor. Günaydın efendim. Mehmet Öznem de Konya Sille'den yine sevgilerini ileten dinleyicimiz. Halil Kasap Kütahya'dan, Durak Çağatay Erzurum'dan, İbrahim Demir Kütahya Tavşanlı'dan sevgilerini iletmiş ve bu güzel Türkiye'ye ortak ediyoruz onların sıcacık selamlarını ve sevgilerini.

Hep birlikte dinliyoruz sevgili dinleyiciler. Yine usta bir sanatçı ile devam ediyoruz. Erkan Sürmen'in sesinden, Malatya yöresinden, Malatyalı Fahri Kayağan'dan alınan o gönül telimizi tutan güzel türkülerden biri ve bir usta yorum. Bugün ayın üçüdür, girme bostan içidir. Dudakların bal kaymak, dilin badem içidir.

Usta sanatçımız Erkan Sürmen'i dinledik. Sevgili dinleyiciler, Malatya yöresinin sevilen türkülerinden birini seslendirdi. Türkünün arasında usta yorumcudan bir de uzun hava dinledik. Ve saatlerimiz 19.28'i gösteriyor. Ankara Radyosu'ndan günü güneşi bizimle selamlayan dinleyicilerimizle yolculuğumuz sürüyor. Ankara Radyosu'ndan seslenmeye devam ediyoruz. Ağırlamaya devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Hoş sefa geldiniz bu saate kadar. İnşallah siz de hoş buldunuz türkülerimizle yolculuğumuzu. Birlikteliğimizi Erzurum yöresinden bir güzellikle sürdürüyoruz. Yavaş yavaş da vedaya doğru ilerlerken şöyle ritmimizi de biraz düşürmüş olacağız. Bir sevda türküsü ki ne güzel türkü sevgili dinleyiciler. Muharrem Akkuş'tan alınan türküyü sanatçımız Adile Kurt Karatepe seslendiriyor. Bu tepe pullu tepe, su gelir sere serpe. Dediler yar uyumuş, uyardım öpe öpe.

Radyosu'nda iyi ki ağırladık sizi Ankara Radyosu'nda ve siz ne güzel iletilerinizle, güzel selamlarınızla, sevgilerinizle günümüzü aydınlattınız, türkülere ortak oldunuz. Sevgili Ramazan Özünlü dinleyicimiz örneğin İstanbul 4 Levent'ten sevgili Sıdıka Tavukçu, Canan Koç, Gürlevik. Sevgiler, selamlar iletiyoruz biz de Ankara Radyosu'ndan, stüdyomuzdan size ve sevdiklerinize ve belki herhangi bir iletiyle ortak olmamış olsa da bizimle günün ilk ışıklarından beri günü karşılayan bütün türkü sever dostlarımıza sırayı alan türküye armağan edelim sevgili dinleyiciler. Erzincan yöresinden Ali Ekber Çiçek'ten alınan sevilen türkülerimizden biri yine Bir Değiş. Seda Bingöl ve Tuncay Balcı birlikte seslendiriyor. Yandı yürek yar elinden, bilmem yara ne edeyim. Takatim yok dosta varam, çare bilmem ne edeyim.

Ve Tuncay Balcı'dan dinledik sevgili dinleyiciler. Ali Ekber Çiçek'ten alınan repertuarımızın kıymetlerinden, değerlerinden birinde Erzincan yöresinden alınan türküde sevgili dinleyiciler. Saatlerimiz 19.39'u gösteriyor. Birlikteliğimiz devam ediyor. Yine bir usta isimli arşivden seçtiğimiz bantta Zülkü Faltan'la devam ediyoruz. Türkülerin o güzel yurdu Elazığ yöresine uzanıyoruz. Emel Demirbağ'dan alınan Bağrı Yanı Koyrat'ı seslendiriyor usta sanatçımız. Yağ doldum, yağ doldum, yüzün gördüm, şad oldum.

Sevgili dinleyiciler, sanatçımız Münevver Özdemir'den dinledik. Şanlıurfa yöresinden Abdullah Balak'tan alınan türküyü. Sırayı yine güzel bir türkü alıyor. Burdur yöresinden alınan türküler demeti diyelim. Türk Halk Müziği Korosu seslendiriyor. Sevgili Selahattin Günaydın'a da armağan ediyoruz. Sevgili Ümit Kaya Çelebi'ye, Yusuf Ziya Gönen'e ve Mehmet Gücü Yener'e de, Bayram Dolgun'a da o armağan ediyor. Ve Mersin Erdemli'den sevgili Ahmet Özçelik'e de sevgilerimizle armağan ediyoruz. Burdur yöresinden derlenen türkü.

Sevgili dinleyiciler, bugün özel Ankara Radyosu'ndan sunduğumuz TRT Türkiye'de sabahın sonuna geldik. Umarız bu sürpriz buluşmadan gerçekten bizim kadar keyif aldınız sevgili türkü severler. Bu elbette bu saatten sonra da gününüzün gönlünüzce güzelliklerle, keyifle sürmesini devam ediyoruz. Türkülerle karşılayacağınız daha çok güzel, keyifli günlerle buluşmanızı dileriz sevgili dinleyiciler. İyi ki vardınız bu yolculukta. Bize iyi ki eşlik ettiniz. Sıcacık selamlarınızla, iletilerinizle Türklerle olan yolculuğumuzu keyiflendirdiniz. Biz de sevgilerimizi sunuyoruz Ankara Radyosu'ndan. Programı hazırlayan ve sunan ben Elif Yıldırım. Sevgili Yıldıray Çetin o güzel fonlarla sesimizi, türkülerimizi size ulaştırdı. Yarın aynı saatte TRT Türkü'de sabahla günü karşılayabilirsiniz sevgili dinleyiciler. Vedamızda yine türkü dinleyeceğiz. Elbette türküsüz veda eder miyiz? Ağrı yöresinden sevilen bir türküde sanatçımız Nihat Erdağ dinleyeceğiz. Tekrar buluşuncaya kadar, TRT Türkü'de buluşuncaya kadar sevgili dinleyiciler, güzel sabahlarınız, güzel akşamlarınız olsun, türkülerle dopdolu olsun. Hoşçakalın.

0: Bir kelime,
1: bir türkü. Halkın dilinden türkülerin mısralarına düşen kelimeler, bir kelime bir türkü programıyla hayat buluyor. Biliyoruz, bizim sözümüz, türkülerin dili, Anadolu'nun özü oluyor. Öyleyse bu güzel ezgilerimizin dizelerinde şöyle bir gezintiye çıkmaya var mısınız? Bugünkü kelimemiz Kars yöresinden Bir Sabah Vakti Uyandım türküsünde geçen terlan sözcü. Bir sabah vakti uyandım, gördüm çiçekler ağladı. Aceylanım, terlanım, ay gadanalım diyor türkümüz. Burada geçen terlan kelimesi sözlükte sarı renkli, büyük pençeli, kartala benzeyen bir çeşit avcı kuş anlamında yer bulur. Ancak türkümüzde güzel, çevik ve göz alıcı bir sevgiliyi nitelemek için kullanılan bir sevgi sözcüğüdür. Şefkat, hayranlık belirten samimi bir sesleniştir. Şimdi İlhami Demir'den derlenen bu aşık havasını Tekin Büyükkaya'dan dinliyoruz.

0: Dilden türkü sözüne, sözden de sazın teline düşen kelimeleri sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Program yapımcımız Hafize Batmaz, ben Sezin Zor. Bir kelime bir türkü programıyla tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.
1: Bir kelime
2: bir türkü.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: Ben Sinem Yıldırım Yalçın, gelişmelerle yayındayız. İstanbul'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak, kent genelinde hayatı olumsuz etkiliyor. Kuvvetli yağış iki can kaybına neden oldu. Fatih'te bastığı su birikintisinde elektrik akımına kapılan 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Ayazağa'da ise suyla kaplı yolda düşen ve başını kaldırıma çarpan bir kişi, çevredekilerce sudan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Boğulma tehlikesi geçiren ve tedavi altına alınan 34 yaşındaki vatandaş, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kentin pek çok yerinde yollar göle döndü, araçlar suya gömüldü, ev ve iş yerlerini su bastı. Bazı bölgelerde metrekareye düşen yağış miktarı 200 kilogramı aştı. İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Zonguldak ve Düzce'de tüm okullarda eğitime bir gün ara verildi. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, hamile, gazi ve 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personelinde idari izinli sayılacağı duyuruldu. Vatandaşların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları, su baskını riski bulunan bodrum katlarda ve alanlarda bulunmamaları istendi. Dere yataklarından, alt geçitlerden ve toprak kayması riski bulunan bölgelerden uzak durun uyarısı yapıldı. İçişleri Bakanı en sosyal hesabından yaptığı paylaşımda, AFAD'ımızın koordinasyonunda İstanbul'da 8392 personel, 2246 araç ve iş makinesiyle çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz dedi. Devletimiz tüm imkanlarıyla milletimizin yanında ifadesini kullandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün 48 il için sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu. İstanbul, Ankara ve İzmir'in aralarında bulunduğu 42 il için sarı, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Zonguldak, Düzce ve Bursa için de turuncu kodlu uyarı verildi. Bu illerde yağışlar sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek. Yağışın yanı sıra fırtına da etkili olacak. Batı Karadeniz, Marmara, Kuzey Ege ve Batı Akdeniz'in batısında kuvvetli rüzgar bekleniyor. Ticaret Bakanlığı e-ticarette satışa sunulan döner, köfte, hamburger ve İskender gibi et ürünlerinde gramaj bilgisinin eksiksiz belirtilmesine yönelik sektöre bir uyarı yazısı gönderdi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne iletilen yazıda gramaj bilgisinin gizlenmesi veya eksik verilmesinin mevzuata aykırı olduğu hatırlatıldı. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu dün savunma yapmaya başladı. İmamoğlu'nun savunması 4 gün sürecek. 53'ü tutuklu 436 sanığın yargılandığı davada Ekrem İmamoğlu örgüt elebaşı olduğu iddiasıyla

tutuklu. 143 eylemden sorumlu tutulan İmamoğlu hakkında 828 yıl 2 aydan 2352 yıla kadar hapis cezası istendi. Mahkeme duruşmanın cumartesi günü de devam edeceğini duyurdu. Ekrem İmamoğlu'nun savunmasının tamamlanmasının ardından mahkeme cumartesi günü ara kararını açıklayacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsilen Bakü'de düzenlenecek Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı SİKA zirvesine katılacak. Fidan'ın zirvede hitapta bulunması ve ikili görüşmeler gerçekleştirmesi planlanıyor. Gazze'deki durumla ekonomik işbirliği zirvenin önemli gündem başlıkları arasında olacak. Pakistan'ın Peşaver kentinde bir özel okulun çatısı çöktü. İlk belirlemelere göre 17 öğrenci ve bir öğretmen hayatını kaybetti. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, ABD Başkanı Trump'ın Rusya ile yaptığı dizel anlaşmasına tepki gösterdi. İhanete uğramış hissettiğini belirten Zelenski, "Güçlü bir ortağımızı kaybediyoruz. Trump'ın karşı tarafı seçmesi acı verici." diye konuştu. Trump'ın duyurduğu Rusya ile Ukrayna arasındaki enerji ateşkesi ise sahada uygulanmıyor. ABD Başkanı Trump, İran'a yönelik saldırı planının sızdırıldığını açıkladı. Saldırı zamanlamasının sızdırılmasının ardından B-2 hayalet uçaklarının geri döndüğünü kaydetti. Saldırının 2 gün ertelendiğini belirten Trump, "Saldırı planımızı sızdıranlar vurulmalı." dedi. Yemen'de de şiddetli çatışmalar sürüyor. Çatışmalar ülkedeki sivilleri derinden etkiliyor. Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ı balistik füzeyle hedef aldı. Hava savunma sistemleri füzeyi engelledi. Şarapnel parçaları ise yerleşim alanına düştü ve bir kişi yaralandı. Haberleri sunduk.

0: Benim Türküm.
1: Merhaba, benim adım Huriye Söner. Sivas'tan İstek'te bulunuyorum. Eşim Önder Söner'e hediye etmek için karşı yerler göç. Kadar kadar bir türküsü rica ediyorum.

Yurttan Sesler. Sevgili dinleyenler, İstanbul Radyosu arşiv kayıtlarında bugün 2002 yılına gidiyoruz. Şef Tuncel İnan yönetimindeki Yurttan Sesler Korosu birbirinden güzel türkülerle sizlerle olacak. Koro ilk olarak Aşık Ali Metin'in kaynaklık ettiği Sivas Divriği yöresinden bir deyiş seslendirecek. Kurbanlar tırlanıp gülbenk çekildi. Gaflet uykusundan uyana geldim. Dört kapı kilidi anda açıldı. Yüzüm üryan edip peymana geldim.

sırayı Giresun yöresinden bir uzun hava alıyor. Ümit Tokcan seslendiriyor. Ben bir garip bülbül idim, sarpa tünedim.

Muharrem Erkuş'tan alınan Erzurum türküsü ile devam ediyor programımız. Sema Kaya geliyor mikrofona. Garacamışları vurdum bayıra.

Yavuz Tapucu'nun derlediği Şanlıurfa türküsünü Münevver Özdemir yorumuyla dinliyoruz. Hayatları değir mi? Bu gelen yar değil mi? Sakıplardan üç güzel, biri Eşref değil mi?

Şef Tuncer İnan yönetimindeki koronun seslendireceği son türkü İstanbul yöresinden. İndim havuz başına, bir kız çıktı karşıma.

Bir ezgi vardır, tarihi anlatır. Bir söz vardır, yüzyılları yaşatır. Türkmen elinin türküsünde izler saklıdır. Ahmet Tuzlu ve İrem Çetinkol'un hazırlayıp sunduğu Türkmen elinin sesi her cumartesi saat 22.30'da TRT Türkü'de.

İki Solist'ten Türküler. Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. TRT İstanbul Radyosu'ndan sunmuş olduğumuz İki Solist'ten Türküler programından sevgi ve selamlar sunuyoruz. Programı hazırlayan Kerem Bulut ve mikrofonda Pınar Kundakçı Temel. Bugün sanatçılarımız Saadet Yılmaz Bircan ve Bedri Aysel'den türküler dinleyeceğiz. İlk olarak Nevşehir yöresine ait Avanoslu Selahattin'den alınan ve Ahmet Gazi Ayhan'ın derlediği bir türküyle başlıyoruz. Sonrasında Muzaffer Sarı Sözen'in Tepeli Hasan'dan derlemiş olduğu bir Burdur türküsü dinliyoruz. Sanatçımız Saadet Yılmaz Bircan sizlerle.

Sırada Cemil Cankat'tan alınan ve Nida Tüfekçi'nin derlediği bir Şanlıurfa türküsü var. Ve sonrasında Muzaffer Sarı Söze'nin Selahattin Mazlumoğlu'ndan derlemiş olduğu bir Diyarbakır türküsü dinleyeceksiniz. Sanatçımız Bedri Aysel'i seslendiriyor.

Programımızın bu bölümünde Mustafa Şimşek'ten alınan ve Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği bir Bilecik türküsü dinliyoruz. Hemen sonrasında Kırıkkale yöresine ait Nida Tüfekçi'nin Hacı Taşan'dan derlediği bir türkü alıyor sırayı. Saadet Yılmaz Bircan seslendiriyor.

Son olarak Cemil Değer'den alınan ve Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği bir Sivas türküsüyle beraber Gaziantep yöresine ait yine Muzaffer Sarı Sözen'in Azmi Körükçü'den derlediği bir türküyle sanatçımız Bedra Aysel'in yorumunu dinliyoruz. Bir sonraki iki solisten türküler programında tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın.

Sevgili dinleyicilerimiz, Türk Halk Müziği'nin seçkin örneklerini dinleyeceğiniz Türkü Evi programı hafta içi her gün saat 21'de canlı yayınla sizlerle.

0: TRT Türkü.
1: Saat 12.
0: Haberler.
1: İyi günler sevgili dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Ben İmren Olgun. İstanbul'da etkili olan kuvvetli yağış hayatı derinden etkiledi. Fatih'te elektrik akımına kapılan 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Kentin pek çok yerinde yollar göle döndü, araçlar suya gömüldü, ev ve iş yerlerini su bastı. Yollarda mahsur kalanlar kepçeyle kurtarıldı. Bazı bölgelerde metrekareye düşen yağış miktarının 200 kilogramı aştığı bildirildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün 48 il için sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu. 6 ilde turuncu, 42 ilde sarı kodlu alarm verildi. Bursa, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Yalova ve Düzce'de gök gürültülü sağanak nedeniyle turuncu kodlu uyarı yapıldı. Yağışların yer yer şiddetini arttırması bekleniyor. Tekirdağ, Çanakkale, Edirne, İzmir, Manisa, Kırklareli ve Balıkesir'in de aralarında bulunduğu illerde kuvvetli rüzgara karşı sarı kodlu uyarı verildi. İstanbul, Ankara, Adana, Erzurum, Sivas ve Hatay'ın da bulunduğu diğer illerde ise gök gürültülü sağanak bekleniyor. Ticaret Bakanlığı e-ticarette satışa sunulan döner, köfte, hamburger ve İskender gibi et ürünlerinde gramaj bilgisinin eksiksiz belirtilmesine yönelik sektöre bir uyarı yazısı gönderdi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne iletilen yazıda gramaj bilgisinin gizlenmesi veya eksik verilmesinin mevzuata aykırı olduğu hatırlatıldı. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu savunma yapmaya başladı. İmamoğlu'nun savunması 4 gün sürecek. 53'ü tutuklu, 436 sanığın yargılandığı davada Ekrem İmamoğlu örgüt elebaşı olduğu iddiasıyla tutuklu. 143 eylemden sorumlu tutulan İmamoğlu hakkında 828 yıl 2 aydan 2352 yıla kadar hapis cezası istendi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsilen Bakü'de düzenlenecek Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı zirvesine katılacak. Fidan'ın zirvede hitapta bulunması ve ikili görüşmeler gerçekleştirmesi planlanıyor. Gazze'deki durumla ekonomik işbirliği zirvenin önemli gündem başlıkları arasında olacak. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Rusya ile yaptığı dizel anlaşmasına tepki gösterdi. İhanete uğramış hissettiğini belirten Zelenski, güçlü bir ortağımızı kaybediyoruz, Trump'ın karşı tarafı seçmesi acı verici diye konuştu. Trump'ın duyurduğu Rusya ile Ukrayna arasındaki enerji ateşkesi ise sahada uygulanmıyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran'a yönelik saldırı planının sızdırıldığını açıkladı. Saldırı zamanlamasının sızdırılmasının ardından B-2 hayalet uçaklarının geri döndüğünü kaydetti. Saldırının 2 gün ertelendiğini belirten Trump, "Saldırı planımızı sızdıranlar vurulmalı," dedi. Yemen'de de şiddetli çatışmalar sürüyor.

Çatışmalar ülkedeki sivilleri derinden etkiliyor. Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ı balistik füzeyle hedef aldı. Hava savunma sistemleri füzeyi engelledi, şarapnel parçaları ise yerleşim alanına düştü, bir kişi yaralandı. Haberleri dinlediniz.

0: Efendim merhabalar, 15 Ekim Perşembe günü İzmir Radyosu Yılmaz İpek Stüdyosu'ndan günün bu güzel saatinde İzmir'den selamlıyoruz sizleri yine. Türkülerle Gün Ortası programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugünkü programımızı sizler için yapımcımız Özgür Yardımcı hazırladı. Sesimizi sizlere ton maisterimiz Fırat Özturan ulaştırıyor. Mikrofon başında ben Leyla Köselerli, saat 13'e kadar keyifli bir öğlen geçirmeniz için buradayız efendim. Türkülerle Gün Ortası'nda bugün İzmir Radyosu'nun birbirinden kıymetli sesleri ve saz üstadları sizlerle olacak yine. Asilhan Doğan, Selcan Kökçen Şahin ve Ethem Kaya birbirinden güzel türküleri sizler için okuyacaklar. Onlara saz sanatçılarımız, saz grup şefimiz bağlamasıyla Murat Tezcan Ün, kavalıyla Fedai Tek Şahin, ritimde Gökhan Merterol ve bas gitarda Olgun Kılıç eşlik ediyor. Her birine ayrı ayrı hoş geldiniz diyoruz ve şimdiden teşekkür ediyoruz canlı performanslar için. Yayınımızı İbrahim Bakır'dan alınan Yozgat, Deremumlu yöresinden çok güzel bir türküyle açtı sevgili Asilhan Doğan. Merhaba, hoş geldin yayına sevgili Asilhan.
1: Merhaba, hoş bulduk. Kolaylıklar diliyorum. Radyoları başında dinleyenlerimize selam olsun.
0: Çok güzel bir türküydü. Gönlüne sağlık diyelim.
1: Teşekkür ederim.
0: Bir güzel türkü daha istiyoruz, hemen bırakmıyoruz
1: evet,
0: seni.
1: Şimdi Erzincan'a doğru gidiyoruz. Mehmet Erenler hocamız notaya almış. Ali Ekber Çiçek hocamız derlemiş. Hı hı. Bunca olan emeğimi verdim ele, heçe gönül diyeceğiz.
0: Dinliyoruz, buyurunuz.

0: Biz gönlüne sağlık. Sağ
1: sevgili Asilhan Doğan'dan dinledik iki güzel türküyü. Üstatların da gönüllerine sağlık bu güzel eşlikleri için. Efendim, türkülerle gün ortasında programımızın bu bölümünde sıra Selcan Kökçen

0: bulduk. Radyoları başında bizi dinleyen dinleyenlerimiz de hoş gelmişler.
1: Evet.
0: Sefalar getirmişler. Bir saat boyunca artık bir saati yemeye de başladık yavaş yavaş.
1: Evet.
0: Bizimle olurlarsa çok mutlu oluruz. Türküleri birazdan gönül birliğiyle söyleriz.
1: Evet. Sen bizi nereye götüreceksin?
0: Şimdi ben önce bir Ordu Ünye'ye doğru gidelim istiyorum. Tamam. Ünye'den çıktım başım selamet. Ceviz deresinde koptu kıyamet.
1: Dinliyoruz keyifle.

0: Çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben
0: Bizi
1: teşekkür ederim.
0: Karadeniz'e götürdü sevgili Selcan Kökçen Şahin, güzel bir Ordu Ünye türküsü seslendirdi.
1: Hı hı.
0: Şimdi
1: Eskişehir'e geldik.
0: Tamam, Sivrihisar yöresinden.
1: Sivrihisar'dayız. Yürü Dilber yürü saçın saz gibi, yürüyüşün gelin değil kız gibi.
0: Buyurunuz, dinliyoruz.

Çok teşekkür ediyoruz sevgili Selcan Kökçen Şahin'e de. Efendim saatlerimizi 12.25 yaptık türkülerle gün ortası programımızda. Sırada bir Sivas Zara türküsü olacak. Cengiz Özkan'ın sesinden dinleyeceğiz. Beydağ'ın başında kardır borandır. Sonrasında yeniden türküleri canlı olarak çalıp söylemeyi sürdüreceğiz.

0: Efendim, türkülerin canlı olarak okunduğu, çalındığı Türkülerle Gün Ortası programımız İzmir Radyosu Yılmaz İpek Stüdyosu'ndan devam ediyor. Şimdi radyomuzun bir başka güzel sesi sevgili Ethem Kaya sizler için iki güzel türkü seslendirmek üzere mikrofon başındaki yerini aldı. Merhaba Ethem, hoş geldin yayına.
1: Teşekkür ederim, hoş bulduk, merhabalar sana da. Radyoları başlarında bizleri dinleyen tüm türkü dostlarına selamlarımızı, sevgilerimizi iletelim.
0: İlk türkümüz...
1: Evet, Giresun'a gidiyoruz.
0: Tamam.
1: Çok güzel bir türkü. Karadeniz hissiyatı vermeyen ama güzel bir türkü. Hı hı. Bulut bulutun üstüne, bulut dağların üstüne diye güzel bir türkü.
0: Dinliyoruz efendim, buyurun.

0: Çok güzeldi gerçekten.
1: Çok
0: Gönlünüze
1: teşekkür ederim.
0: Sağlık.
1: Çok sağ olun.
0: Çok güzel bir türkü
1: baştaki
0: dinledik.
1: Baştaki açışı içinde sevgili Murat Tezcan Ün Üstad'a da teşekkürlerimizi sunalım. Sağ olun.
0: Evet, çok sağ olun, var olun diyoruz. Tüm üstadların gönüllerine sağlık. Ve şimdi Orta Anadolu'ya uzanıyoruz.
1: Evet. Orta Anadolu'ya. Bölgemiz değişti ama makamsal komşuluk devam ediyor. Yine Hicazkar bir türkü.
0: Hı hı.
1: Arpa, buğday, daneler diyeceğiz.
0: Dinliyoruz efendim. Buyurun.

0: Çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Sağ olun, var olun. Sevgili Ethem Kaya'dan da iki güzel türkü dinledikten sonra şimdi bir kez daha Asilhan Doğan mikrofon başına gelecek. Yine bize çok güzel bir türkü seslendirecek. Sen anons etmek ister misin Asilhan?
2: Evet, şimdi sırada bir değişimiz var. Hasan Eylen'den alınan Divrik Mursal köyüne ait bir eser. Ötme bülbül etme, şen değil bağım diyeceğiz.
0: Buyurunuz.

0: Çok teşekkür ediyoruz.
1: Biz
0: çok güzeldi. Sevgili Asilhan Doğan'dan dinledik bu güzel deyişi. Ve türkülerle gün ortasında şimdi bir kez daha Selcan Kökçen Şahin'den bir Aydın türküsü bu kez dinleyeceğiz.
2: İzmir'e geldik.
0: İzmir. Peki.
2: İzmir'e geldik. Şu İzmir'den de çekirdeksiz nar gelir.
0: Sırma cepken ince bele dar gelir.
2: Dar gelir diyeceğiz.
0: Tamam. Buyurunuz.

0: Çok teşekkür ediyoruz sevgili Selcan
1: Ben
0: Kökçen
1: teşekkür ederim.
0: Şahin'e. Üstadların da gönüllerine sağlık diyoruz bu güzel performans için. Türkülerle gün ortasının yavaş yavaş sonlarına doğru yaklaştığımız şu dakikalarda şimdi bir kez daha sevgili Ethem Kaya bir Karadeniz türküsüyle bizlerle olacak değil
2: Evet,
0: mi?
2: Evet, Karadeniz'e uzanıyoruz. Çok güzel bir türkü. Sevgili Cemile Cevher'den alınan, yine kendisi notayı almış olduğu güzel bir türkü. Salına salına suya gidersin.
0: Buyurunuz.

Çok teşekkür ediyoruz. Bu güzel hareketli Karadeniz türküsüyle türkülerle gün ortasında ritmimizi yükselttik. Ve bizler için bugün programda ayrılan sürenin de yavaş yavaş sonuna gelmiş olduk. Veda vakti değerli türkü dostlarımız. Bugün ses sanatçılarımız Asilan Doğan, Selcan Kökçen Şahin ve sevgili Ethem Kaya birbirinden güzel türküleri okudular sizler için. Onlara saz üstadlarımız, saz grup şefimiz, bağlamasıyla Murat Tezcan Ün, kavalıyla Fedai Tek Şahin, ritimde Gökhan Merteroğlu ve bas gitarda Olgun Kılıç eşlik ettiler. Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz elbette. Programı yapımcımız Özgür Yardımcı hazırladı bugün. Sesimizi sizlere ton meisterimiz Fırat Özturan ulaştırdı. Mikrofon başında ben Leyla Köselerli. Sizlere bugünkü programın veda türküsü olarak sevgili Asilan Doğan'dan dinleyeceğimiz bir Rumeli türküsüyle veda ediyoruz. Manastırın ortasında diyoruz. Türkülerle kalın, hoşça kalın.

0: TRT Erzurum Radyosu sunar.
1: Bizim Eller. Üzerinde yaşadığımız medeniyetler, kurduğumuz coğrafyanın soluğu, sesi türkülerimiz. Sevilenin yüzü, bir çift ela gözü, sırma saçı, edası, fistanı. Bir kelimenin içine sığar türkülerde. Güzel, Anadolu insanı, sevdasını güzel bir gülüşe, güzel bir söze emanet eder. Kimi zaman sadece güzel olarak nitelediği sevgiliye türküler aracılığıyla seslenir. Bugün Bizim Eller programında türkülerimizin içinde güzel kelimesi geçen ezgileri aradık. İlk türkümüzü Hakan Ünal'ın sesinden dinleyeceğiz. Güzele bak güzele.

0: TRT Türkü.
1: Cavit Tebrizli'den alınan Hareketli Azerbaycan türküsünü Beyhan Karslı'dan dinletiyoruz size. Bizden ayağı kesen göze.

Anadolu insanı hayranlığını, sevdasını yeri gelir kara kaşa, kara göze övgüyle de anlatır. Yeri gelir sevgilinin tavırlarındaki nezakete, sabır dolu bekleyişlere metiyeler dizer. Şimdi dinleyeceğimiz türkü de güzelliği yaradanın bir armağanı olarak anlatıyor. Ne güzel yaratmış seni yaradan, istemem esmesin yeller incinir. Güzelsin sevdiğim gülden goncadan, uzanmasın sana eller incidir.

0: TRT Türkü.
1: Radyonuza ulaşmaya başlayan türküyü Yıldız Demirkol Savaş seslendiriyor. Bugün ben bir güzel gördüm, bir Erzincan türküsü.

Zeynep, bu güzellik var mı soyunda? Elvan elvan güller biter bağında, Arife gününde, bayram ayında. Zeynep'im, Zeynep'im, allı Zeynep'im, beş köyün içinde şanlı Zeynep'im. Güzellik bu türküde Zeynep ismiyle bir olmuş. O isim anılınca gönüle düşer sevdanın ateşi. Zeynep'in güzelliğine duyulan hayranlık şimdi dinleyeceğimiz ezginin içindedir belki de.

güzeli seversin sevmesini ama o yardan ayrı kalınca neylersin ey aşık? Özlem sarar dört bir yanını. Yollara mı düşsen, yol mu gözlesen, ne eylesen? Bir mendil aldım dereden, yolum geçmez yar buradan. Bin bir derdim var yaradan, güzel seni çok özledim. Üç ay oldu, yol gözlerim, hakikattir bu sözlerim.

Güzellere yakılmış türkülerle devam ederken programımız bu kez Nevşehir'de duraklıyor sevgili dinleyenlerimiz. Emine Karakuş seslendiriyor. Bir çift güzel gördüm yolda yolakta.

0: TRT Türkü.
1: Programımız TRT Erzurum Radyosu'ndan canlı olarak devam ediyor sevgili dinleyenlerimiz. Saatimiz 13.33'e ulaştı bile. İsmail Altunsaray seslendiriyor şimdi dinleyeceğiniz Çekiç Ali'den alınan türküyü. Sarı yazma yakışmaz mı güzele?

Aşık Veysel, Anadolu bilgeliğinin en önemli simalarından. Veysel, aşkı bu dünyanın tadı olarak niteler. Ama ardından ekler. Güzellik sevilene mi yoksa sevene mi aittir? Güzelliğin on par etmez bu bendeki aşk olmasa. Eğlenecek yer bulaman göynümdeki köşk olmasa.

Cengiz Özkan söylüyor dinleyeceğiniz türküyü. Bugün ben güzel. Hemen bir düzeltme yapalım sevgili dinleyenlerimiz. Programımız devam ederken Abdurrahman Kızılay, Mehmet Özbek'le birlikte seslendiriyor. Şimdi dinleyeceğiniz türküyü yine güzellikle ilgili güzellere yakılan türkülerden biri. Güzellerden üç güzel var, sevilir ve ardından düşte gör.

Sevgilerin en güzeli evlada duyulan sevgi. Programımızın sonunda Azerbaycan yöresine ait türküde kızının güzelliğini anlata anlata bitiremeyen bir ananın sesine kulak verelim istedik. Program yapımcımız Alev Altundu, teknik yönetimde Arif Karaman vardı. Spikeriniz ben Hande Zeynep Şengül. Biz yarın yine sizinle bizim ellerde buluşacağız. Hoşçakalın.

0: Saat 14.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyiciler, ben Meltem Ersan. İstanbul'u vuran selde 2 kişi hayatını kaybetti. 2727 kişi kurtarıldı. Devlet tüm imkanlarıyla afetzedeler için seferber oldu. Ülke genelinde 55.560 personel görevlendirildi. 6 ilde eğitime ara verildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, vatandaşları zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları ve dere yataklarından uzak durmaları konusunda uyardı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün 48 il için sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu. 6 ilde turuncu, 42 ilde sarı kodlu alarm verildi. Bursa, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Yalova ve Düzce'de gök gürültülü sağanak nedeniyle turuncu kodlu uyarı yapıldı. Yağışlar yer yer şiddetli olarak artacak. Tekirdağ, Çanakkale, Edirne, İzmir, Manisa, Kırklareli ve Balıkesir'in de aralarında bulunduğu illerde kuvvetli rüzgara karşı sarı kodlu uyarı verildi. İstanbul, Ankara, Adana, Erzurum, Sivas ve Hatay'ın da bulunduğu diğer illerde gök gürültülü sağanak bekleniyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okullarda yaşanan şiddet olaylarının temelinde dijital mecrada karşılaştıkları şiddetin önemli bir rolü olduğunu söyledi. Şiddetin bir oyun gibi sunulduğunu belirterek, devletimiz mücadeleden asla geri adım atmayacaktır dedi. Bakan Tekin, İmam Hatip okullarının yeniden açılışının 75. yıl dönümü töreninde konuştu. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu savunma yapmaya başladı. İmamoğlu'nun savunması 4 gün sürecek. 53'ü tutuklu 436 sanığın yargılandığı davada Ekrem İmamoğlu örgüt elebaşı olduğu iddiasıyla tutuklu. 143 eylemden sorumlu tutulan İmamoğlu hakkında 828 yıl 2 aydan 2352 yıla kadar hapis cezası istendi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsilen Bakü'de düzenlenecek Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı zirvesine katılacak. Fidan'ın zirvede hitapta bulunması ve ikili görüşmeler gerçekleştirmesi planlanıyor. Gazze'deki durumla ekonomik işbirliği zirvenin önemli gündem başlıkları arasında. Yemen'de şiddetli çatışmalar sürüyor. Çatışmalar ülkedeki sivilleri derinden etkiliyor. Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ı balistik füzeyle hedef aldı. Hava savunma sistemleri füzeyi engelledi. Şarapnel parçaları ise yerleşim alanına düştü. Bir kişi yaralandı. Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısında kritik mesajlar verdi. Bakanlık Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını uluslararası hukukun açık biçimde ihlali olarak değerlendirdi. Milli Savunma Bakanlığı Mekke Savunma İttifakı kapsamında Suudi Arabistan'a sağlanabilecek askeri kuvvet için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin onayına işaret etti. Pakistan'ın Peşaver kentinde bir özel okulun çatısı çöktü. İlk belirlemelere göre 17 öğrenci ve bir öğretmen hayatını kaybetti. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, ABD Başkanı Trump'ın Rusya ile yaptığı dizel anlaşmasına tepki gösterdi. İhanete uğramış hissettiğini belirten Zelenski, "Güçlü bir ortağımızı kaybediyoruz, Trump'ın karşı tarafı seçmesi acı verici" dedi. Trump'ın duyurduğu Rusya ile Ukrayna arasındaki enerji ateşkesi sahada uygulanmıyor. Spor. Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe ikinci maçında Aston Villa'ya konuk oldu. Karşılaşma ev sahibi ekibin 6-0'lık farklı galibiyetiyle sonuçlandı. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Hoffenheim'a konuk olacak. Saat 22'de başlayacak mücadele TRT1 tabii ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.

kadim coğrafyamızın dört bir yanından süzülüp gelen, neşemizi de hüznümüzü de bizden iyi anlatan o içten ezgilerle karşınızdayız efendim. Bugün yine sözü ezgilere, sazı ustaya, yüreğimizi ise türkülerimize emanet ediyoruz. Özümüzü hatırlamaya, aynı hüzünle hemhal olup, aynı coşkuyla demlenmeye hazır mısınız? Gönül kapılarınızı türkülerimizle ardına kadar açıyor. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlayarak bugünkü program ekibimizi takdim ediyoruz. Türkü Diyar programını sizin için Selin Narin Kardeş hazırladı. Bu güzel birlikteliğe sesiyle katkı sağlayan, mikrofonda ben Aslı Hocaoğlu, yayını sizlere ulaştıran teknik yönetmen arkadaşımız Ufuk'tan Akgüneş'le birlikte diyoruz ki, dinlemekte olduğunuz TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Türkü Diyar programına ve sonsuz dostluğumuzun simgesi radyomuza hoş geldiniz. Sevgili TRT Türkü dinleyenleri, programımızda ilk olarak Nida Tüfekçi'nin Abdülvahit Küzeci olduğundan derlediği Kerkük türküsüne kulak vereceğiz. Kalenin dibinde bir taş olaydım, gurbetin, hasretin ve sevdanın ilmek ilmek işlendiği bu dokunaklı türküyü, halk müziğinin güçlü ve zarif sesi Münevver Özdemir'in yorumuyla dinliyoruz.

TRT Türkü'de müzik yolculuğumuz Sivas yöresiyle sürüyor değerli türkü severler. Arif Meşhur'un derlediği Kerpiç Duvar Yan Uçtu, Güven Yapar'ın etkileyici yorumuyla sizlerle.

TRT Türkü'de TRT Kap Diyarbakır Radyosu yapımı Türkü Diyarı programındasınız sevgili dinleyicilerimiz. Şimdi yönümüzü Adıyaman'a çeviriyor ve Bilal Ercan'ın derlediği duygu yüklü esere hep birlikte kulak veriyoruz. Durnalar dizi dizi. Gönül telimizi titretecek bu güzel türküyü değerli sanatçımız Tekin Büyükkaya sizler için seslendiriyor. Müzik

sevgili TRT Türkü dinleyenleri, Güneydoğu'nun buram buram sevda ve hasret kokan kadim topraklarına uzanıyoruz şimdi de. Mahmut Coşkun sesini derleyip kültür hazinemize kazandırdığı kavuşamayan sevdalıların içli sitemini dile getiren klasik bir halk ezgisi var sırada. Evlerinin önü dardır geçilmez, bölgenin o kendine has duygusal dokusunu taşıyan bu güzel türkümüzü, Türk halk müziğimizin güçlü sesi Birsel Açar'ın zarif ve etkileyici yorumuyla dinliyoruz.

içini sızlatır değerli türkü severler. Gurbetteyseniz şayet Sıla'nın özlemi daha bir başka olur. Yüreğiniz içten içe daha çok sızlar. Sevdiğiniz dostlarınıza duyulan hasretlik, sevdiklerinizin size sımsıkı sarılışı aklınıza gelir ve an olur, gözleriniz nemlenir elinizde olmadan. İşte o zaman gurbet ve birbirinden güzel türküler yetişir imdadınıza. Şimdi sizi bu duygularla yakılmış bir türküyle buluşturuyoruz. Muzaffer Sarı Söze'nin Hüseyin Kırmızıgül'den derlediği Gaziantep türküsüyle Orhan Hakalmaz bu duygularınıza tercüman olacak. Gönül gurbet ele var mı? Ya gelinir ya gelinmez. Her güzele meyil verme. Ya sevilir ya sevilmez.

0: TRT Türkü.
1: Güneydoğu'nun sıcak ikliminden Diyarbakır'ın renkli türkülerinden biriyle birlikteliğimize devam ediyoruz sevgili türkü severler. Vedat Güldoğan'ın Eşref Atay'dan derlediği bu güzel türküyü Diyarbakır türkülerinin usta yorumcularından Bedri Aysel'i seslendirecek. Ezgisinde Diyarbakır'ın neşesini, sözlerinde halkımızın gönül dünyasını taşıyan Bir O Yani Bir Bu Yani radyolarınızda.

TRT Türkü'de Türkü Diyarı programı devam ediyor değerli türkü severler. Şimdi de sizleri Bozkır'ın tezenesi Neşet Ertaş'tan alınan, Nida Tüfekçi'nin derlediği her dinleyişte duygulandığımız, bazen gözlerimizin dolmasına bile sebep olan Kırşehir türküsüyle halk müziğimizin usta seslerinden Emel Taşçıoğlu ile buluşturuyoruz. Seher vakti çaldım yarın kapısını, baktım yarın kapıları sürmeli. Boş bulmadım otağının yapısını, çıka geldi bir gözleri sürmeli.

TRT Türkü'de GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Türkü Diyarı devam ediyor. Programımızda şimdi de ayrılığın yaşattığı duyguların ilmek ilmek işlendiği bir türkü var. Hasret acısı çeken herkese bu ezgiyi armağan edelim o halde ve Abbas Öz'den alınan Tokat yöresine ait türküde Zara'yı hep birlikte dinleyelim. Değmem benim gamlı yaslı gönlüme, ben bir selvi boylu yardan ayrıldım. Evvel baban idim dostun bağında, talan vurdu ayvalardan ayrıldım.

insan sevince sevdiğinden başkasını görmez gözü ve hep onun yanında olmak, onun yanı başında görmek ister değerli dostlar. Bir de sevip de kavuşamayanlar var. Bu yüzden sevdiğine olan hasreti dizelere dökerler. İşte dillerde yer eden o türkülerden biriyle birlikteliğimiz devam ediyor. İbrahim Özkan'dan alınan Şanlıurfa türküsünü Selahattin Alpay'ın sesinden dinletiyoruz. Yar uzakta gözüm görmez, uzatırım elim yetmez. Hasretini çektiğime sözlerim çok, dilim dönmez.

gönül kapılarını aralayan birbirinden seçkin türkülerle keyifli yolculuğumuz devam ediyor. Şimdi yönümüzü Erzincan'a çeviriyor ve Ali Ekber Çiçek'in derlediği ezgiye kulak veriyoruz. Gönül sen, gönül gel seninle muhabbet edelim. Gönül telimizi titretecek bu ezgiyi değerli sanatçımız Elvan Sevim sizler için seslendiriyor.

Sevgili TRT Türkü dinleyenleri, musikimizin köklü çınarlarından gurur ve zarafet şehri Elazığ Harput'un o eşsiz dünyasına uzanıyoruz.

Dinliyoruz şimdi de. Esat Kabaklı'nın derleyip repertuarımıza kazandırdığı Görmedim Alemde Bir Benzerin Ey Güzel türküsüyle sizleri baş başa bırakıyoruz.

Sevgili dinleyenler, Türkülerle Yarenliğimizin bugün de sonuna geldik. Yarın aynı saatte yine TRT Kap Diyarbakır Radyosu stüdyolarından sizlerle birlikte olacağız. Birbirinden güzel türküler eşliğinde. Bugünkü vedamızı yapmadan önce sizlere bugünkü ekibimizi bir kez daha hatırlatalım. Selin Narin kardeş hazırlamıştı programımızı. Ana kumanda masasında sesimizi size ulaştırdı teknik yönetmen arkadaşım Ufuk'tan Akgüneş. Mikrofonda ben Aslı Hocaoğlu. Güzel bir türküyle huzurlarınızdan ayrılacağız. Bir Şanlıurfa türküsü dinleyeceğiz ve Mehmet Özbek'ten alınan Mehmet Özbey'in derlediği türkümüzü Ali Aktaş söylüyor. Daracık sokakta yâre kavuştum. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Karadeniz'den.
1: TRT Trabzon Radyosu'ndan sunduğumuz Karadeniz'den programı başladı. Değerli dinleyenlerimiz, bir saat sürecek beraberliğimizde yine Türkiye'yi güzel türkülerle dolaşacağız. İlk türkümüz Nurettin Çamlı'dan sesinden gelecek. Kaynak kişi Ali Haliloğlu. Giyme beyazı giyme, üç günde bir kirlenir. Alırsan esmeri al, gittikçe güzellenir.

Şimdi yüremiz Semşin, kaynak kişi Remzi Bekar. Arzu Akmeş'e seslendiriyor. Güzel yanlış gidersin, o yol gider yamaca. Şimdi tanıdım seni, peştemalin alaca.

0: sana sakla kendini.
1: TRT Türkü.
2: Aysun Gültekin, Haydar Telhüner'den alınmış Erzurum türküsüyle karşımızda. Şafak söktüğüne sunam uyanmaz.

Hasan Korkut'tan alınmış Erzincan Tercan türküsünü Hediye Karabağ'dan dinleyeceğiz. Su gelir meste gider, dolanır dosta gider, yıkılası gurbette sağ gelen hasta gider.

Süreyya Davulcuoğlu'ndan alınmış türküyü korodan dinleyeceğiz. Derenin balıkları tuttu ortalıkları, oy benim sevdiceğim, çeker sevdalıkları.

Son eskimiz Selçuk Balcı'nın sesinden gelecek değerli dinleyenler. Karadeniz'den programını bugün hazırlayıp sunan ben Yiğit Yavuz. Güzel günler dilerim size. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Meltem Ersan. 84 yılın en yoğun yağışını alan İstanbul'da yaşanan selde biri çocuk 3 kişi yaşamını yitirdi. 4 kişi ise halen aranıyor. Fatih'te 14 yaşındaki bir çocuk yolda yürürken elektrik akımına kapıldı. Ayaz Ağa'da suyla kaplı yolda düşen ve başını kaldırıma çarpan bir kişi hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bir kişinin cansız bedeni ise Sadabat Parkı yanında bulundu. İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul'da yarın da okulların tatil edildiğini açıkladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çimfçi, vatandaşları zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları ve dere yataklarından uzak durmaları konusunda uyardı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul'da

Selden etkilenen hanelere acil yardım aktarılacağını belirtti. Tüm hanelerde tarama başladı. Öğleden sonra tablo netleşecek dedi. Bakan Göktaş, psikolojik yardım ekiplerinin de sahada olacağını söyledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul'da şiddetli yağış ve su baskınları sırasında yaşanan olaylara ilişkin adli soruşturmaların başlatıldığını söyledi. Soruşturmaların varsa ihmal ve kusurların ortaya çıkarılmasına yönelik sürdürüldüğünü belirtti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 45 il için sağanak ve fırtına uyarısı geldi. Marmara ve Batı Karadeniz'deki 5 il için turuncu, 40 il içinse sarı kodlu uyarı yapıldı. Kuvvetli yağışların sel, su baskını ve heyelana yol açabileceği belirtilerek vatandaşlardan tedbirli olmaları istendi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okullarda yaşanan şiddet olaylarının temelinde dijital mecrada karşılaştıkları şiddetin önemli bir rolü olduğunu söyledi. Şiddetin bir oyun gibi sunulduğunu belirterek, devletimiz mücadeleden asla geri adım atmayacaktır dedi. Bakan Tekin, İmam Hatip okullarının yeniden açılışının 75. yıl dönümü töreninde konuştu. Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili Mehmet Uçum, yeni anayasa yapmakla anayasa değişikliğinin aynı şey olmadığını söyledi. Yeni anayasa referandumsuz yürürlüğe sokulamaz, halkın onayına sunulacak dedi. Uçum, yeni anayasa ile ilgili Cumhurbaşkanının 1 Ekim'de yaptığı konuşmayı hatırlatarak yapım süreci başlamıştır dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'nın 7. zirvesine katıldı. Zirvede katılımcılara hitap eden Fidan'ın gündeminde soykırımcı İsrail'in Filistin'deki hukuksuz eylemleri vardı. Katil İsrail'in zulüm ve hak ihlalleri karşısında Filistin'in yanında olmalıyız mesajı vardı. Yemen'de şiddetli çatışmalar sürüyor. Çatışmalar ülkedeki sivilleri derinden etkiliyor. Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ı balistik füzeyle hedef aldı. Hava savunma sistemleri füzeyi engelledi. Şarapnel parçaları ise yerleşim alanına düştü. Bir kişi yaralandı. Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısında kritik mesajlar verdi. Bakanlık, Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını uluslararası hukukun açık biçimde ihlali olarak nitelendirdi. Milli Savunma Bakanlığı, Mekke Savunma İttifakı kapsamında Suudi Arabistan'a sağlanabilecek askeri kuvvet için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin onayına işaret etti. Pakistan'ın Peşaver kentinde özel bir okulun çatısı çöktü. 27 öğrenci ve 2 öğretmen hayatını kaybetti. Çok sayıda öğrenci yaralandı. Okul sahibi gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı. Spor. Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe ikinci maçında Aston Villa'ya konuk oldu. Karşılaşma ev sahibi ekibin 6-0'lık farklı galibiyetiyle sonuçlandı. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Hoffenheim'a konuk olacak. Saat 22'de başlayacak mücadele TRT 1 Tabii ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.

Merhaba sevgili dinleyenler. TRT Antalya Radyosu'ndan canlı olarak sunduğumuz Akdeniz'in Renkleri programı başlıyor. Sizin için seçtiğimiz birbirinden güzel türküler eşliğinde saat 17'ye kadar buradayız. Programı hazırlayan Volkan

Karaman, teknik yönetmenimiz Özcan Öztoklu ve spikeriniz ben Hatice Aslan Ersan. Tüm türkü dostlarımıza sevgi ve selamlarımızı iletiyor. Keyifli bir akşam geçirmenizi diliyoruz. Türkü yolculuğumuza Teke Yöresi Potporisi ile başlıyor. Eser Tüm Çoğlu'nu dinliyoruz hep birlikte.

Akdeniz'in Renkleri Diyarbakır türküsüyle devam ediyor. Erkekler Topluluğu Korosu söylüyor. Yarimin damından hoplayamadım.

0: TRT Türkü.
1: Akdeniz'in Renkleri Mikail Güllü'nün eşliğinde devam ediyor. Gidin, gidin.

Akdeniz'in renklerinde size Ezgi'nin eşliğinde veda edeceğiz sevgili dinleyenler. Kendince albümünden bir türkü de dinliyoruz. Şinanari.

TRT Antalya Radyosu'ndan canlı olarak sunduğumuz Akdeniz'in Renkleri programının bugünün sonuna geldik değerli dinleyenler. Yapımda Volkan Karaman, teknik yönetimde Özcan Öztoklu, mikrofonda ben Hatice Aslan Arsan. Yarın yine aynı saatte buluşmayı diliyoruz. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.

0: TRT Çukurova Radyosu sunar. Çukurova'dan.
1: Mutlu günler sevgili dinleyenler. Çukurova'dan hepiniz hoş geldiniz. Bugün programı Murat Balsızan hazırladı. Teknik yönetimde Hamdi Alıcı var ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Sizlerle yaklaşık bir saat boyunca birlikte olacağız. Programımıza bir Orta Anadolu türküsüyle başlıyoruz. Neşet Ertaş söylüyor, Bağa Gel Bostan'a.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili dinleyenler, Ulaş Kurtuluş ünlü söyleyecek bir Mersin türküsünü. Açıl ey ömrümün varı.

0: Çukurova'dan devam ediyor.
1: Sevgili dinleyenler, Elvan Sevim söyleyecek bir Kerkük türküsünü, Abdurrahman Kızılay'a ait bu türküyü, Dağlara Septim Ekin.

Sevgili dinleyenler, veda vakti geldi, çattı. Bugün programı Murat Bastızan hazırladı. Teknik yönetimde Hamdi Alıcı vardı ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle hepinize mutlu günler.

TRT Çukurova Radyosu sundu. Çukurova'dan.

Saat 18. Haberler. Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. 84 yılın en yoğun yağışını alan İstanbul'da yaşanan selde biri çocuk 3 kişi yaşamını yitirdi. 4 kişi ise halen aranıyor. Fatih'te 14 yaşındaki bir çocuk yolda yürürken elektrik akımına kapıldı. Ayazağa'da suyla kaplı yolda düşen ve başını kaldırıma çarpan bir kişi hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bir kişinin cansız bedeni ise Sadabat Parkı yanında bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sel ve su felaketinden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum dedi. Devletin teyakkuz halinde ve tüm kurumların sahada olduğunu

Atan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kimsenin mağdur edilmeyeceğini kaydetti. İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul'da yarın da okulların tatil edildiğini duyurdu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, vatandaşları zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları ve dere yataklarından uzak durmaları konusunda uyardı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul'da selden etkilenen hanelere acil yardım aktarılacağını belirtti. Tüm hanelerde tarama başladı. Öğleden sonra tablo netleşecek dedi. Bakan Göktaş, psikososyal yardım ekiplerinin de sahada olacağını söyledi. Adalet Bakanı Hakan Gürlek, İstanbul'da şiddetli yağış ve su baskınları sırasında yaşanan olaylara ilişkin adli soruşturmaların başlatıldığını duyurdu. Soruşturmaların varsa ihmal ve kusurların ortaya çıkarılmasına yönelik sürdürüldüğünü söyledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 45 il için sağanak ve fırtına uyarısı geldi. Marmara ve Batı Karadeniz'deki 5 il için turuncu, 40 il içinse sarı kodlu uyarı yapıldı. Kuvvetli yağışların sel, su baskını ve heyelana yol açabileceği belirtilerek vatandaşlardan tedbirli olmaları istendi. Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin, Düzce'de geçirdiği trafik kazasının ardından hayatını kaybetti. Gültekin, Türkiye Belediyeler Birliği'ndeki seçime katılmak için Ankara'ya gidiyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gültekin için taziye mesajı yayımladı. Erdoğan, mekanı cennet olsun dedi. Meclis Başkanı Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve çok sayıda siyasi de taziye mesajları paylaştı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'nın 7. zirvesine katıldı. Zirvede katılımcılara hitap eden Fidan'ın gündeminde soykırımcı İsrail'in Filistin'deki hukuksuz eylemleri vardı. Katil İsrail'in zulüm ve hak ihlalleri karşısında Filistin'in yanında olmalıyız mesajı verdi. Yemen'de de şiddetli çatışmalar sürüyor. Çatışmalar ülkedeki sivilleri derinden etkiliyor. Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ı balistik füzeyle hedef aldı. Hava savunma sistemleri füzeyi engelledi. Şarapnel parçaları ise yerleşim alanına düştü, bir kişi yaralandı. Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısında kritik mesajlar verdi. Bakanlık, Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını uluslararası hukukun açık biçimde ihlali olarak değerlendirdi. Milli Savunma Bakanlığı, Mekke Savunma İttifakı kapsamında Suudi Arabistan'a sağlanabilecek askeri kuvvet için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin onayına işaret etti. Pakistan'ın Peşaver kentinde özel bir okulun çatısı çöktü. 27 öğrenci ve 2 öğretmen hayatını kaybetti. Çok sayıda öğrenci yaralandı. Okul sahibi gözaltına alındı, soruşturma başlatıldı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Rusya ile yaptığı dizel anlaşmasına tepki gösterdi. İhanete uğramış hissettiğini belirten Zelenski, güçlü bir ortağımızı kaybediyoruz. Trump'ın karşı tarafı seçmesi acı verici dedi. Zelenski, Rus rafinelerini hedef alacaklarını duyurdu. Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe ikinci maçında Aston Villa'ya konuk oldu. Karşılaşma ev sahibi ekibin 6-0'lık farklı galibiyetiyle sonuçlandı. Trabzonspor UEFA Konferans Ligi'nin ikinci haftasında Finlandiya ekibi Kupsula deplasmanda karşılaşacak. Saat 19.45'te başlayacak mücadele TRT 1, TRT Radyo 1 ve Tabi'den naklen yayınlanacak. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Hoffenheim'a konuk olacak. Saat 22'de başlayacak mücadele TRT 1, Tabii ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Haberleri sunduk.

Değerli dinleyiciler, Türkü Sözlüğü'nde bugün sözlüğümüzün sayfalarını efsanelerden süzülüp türkülerimizin o en yüksek, en erdemli yerine konan zarif bir kelime için aralıyoruz. Hüma. Anadolu ve Türk mitolojisindeki kadim kökleriyle hüma, halk arasında tarih kuşu ya da devlet kuşu olarak da bilinen efsanevi bir simgedir. Hiç yere konmadığına, hep yükseklerde süzüldüğüne inanılan hüma, ozanlarımızın dilinde erişilmesi güç sevdaları, yüksek gönüllülüğü ve insandaki manevi yüceliği temsil eder. Türkülerimizde hüma, bazen gurbetteki sevgiliden haber getiren bir umut, bazen de gözyaşına kıyılamayan o en değerli yarın adıdır. Ozan, gönül yükseklerde havalanmasın derken alçak gönüllülüğü, hüma kuşu yükseklerden seslenir derken de sevdanın erişilmez ve eşsiz güzelliğini anlatır. Şimdi bu zarif sevdaların izini süren Erzurum yöresine ait o ölümsüz uzun havaya kulak veriyoruz.

0: Türkü Akşamı.
1: Merhaba sevgili radyo dinleyenleri, mutlu, keyifli ve huzurlu bir akşam diliyoruz size Ankara Radyosu'ndan canlı sunduğumuz Türkü Akşamı'ndan. İstanbul'a geçmiş olsun. Ankara'da da yağış var. Bugün yarın yine yağış alacak bol miktarda anladığımız kadarıyla. Trafiğe çıkarken aman dikkatli olun. Özellikle mesai saatlerinde, mesai trafiğinin olduğu saat dilimleri içerisinde çok daha fazla dikkat etmek gerekiyor. Toplu ulaşımı tercih etmek de önemli bir seçenek.

bir alternatif değerlendirilebilir. Bizim tavsiyemiz böylesi günlerde hususi araçlarınız yerine toplu ulaşımı tercih etmekten yana. Program ekibi olarak keyifli bir birliktelik hazırladık sizin için. Saat 20'ye kadar sürecek. Günün yorgunluğunu yine türkülerle hafifleteceğiz. Hep birlikte Mehmet Taha Arıkan hazırladı programı. Emin Kırık teknik yönetmenimiz, mikrofonda ben Mustafa Yalın. Programa hoş geldiniz, safa getirdiniz. İlk türkümüzü Bedi Akartürk'ü seslendiriyor. Menteşeli, menteşeli, del oldum derde düşeli. Üç gün oldu yar gideli, tükenmez derdim yalnız.

Yöremiz Karadeniz değerli radyo dinleyenleri, Kaptan Yılmaz seslendirecek türkümüzü çay elinden öteye gidelim yali yali, sırtındaki sepetim ben olayım hamalim.

Yöremiz bu kez Azerbaycan değerli radyo dinleyenleri. Zahfurta Kızade'den alınmış türkümüz Hediye Karabağ seslendirecek. Ay saçı burma, uzakta durma. Gel ay sevgilim, boynunu vurma.

Nuray Hafiftaş ve Ali Demirhan'dan birer türkü dinledik türkü akşamında. Aşık Daimi ile Erzincan Tercan'a gidiyoruz. Yavuz Top'un kaynaklık ettiği türküyü seslendirecek aşığımız. Yarim senden ayrılalı hayli zaman oldu gel. Bak gözümden akan yaşım abu revan oldu gel.

Turan Engin seslendirecek bir başka Erzincan türküsünü. Ali Ekber Çiçek'ten alınmış türkü. Ben de döndüm Mecnun ile Leyla'ya, gelsin sağ yar ile gidek yaylaya.

Neşet Ertaş seslendirdi dinlediğimiz türkü. Bir beste türküydü, ustaya aitti. Bestesi sözlerse Aşık Veysel'e. Nursaç Doğan Işık Tokat Reşadiye'ye götürecek bizi. Mihrican Bahar'dan alınan türküyü seslendirecek. Nida Tüfekçi derlemiş. Gül yüzüm, gül destem, nemden incindin, arada söz olur da eldir efendim.

Reyhan İdiş ve Hacı Taşan'dan birer türkü dinledik türkü akşamında. Erol Parlak seslendirecek, Malatyalı Mustafa Başaran'dan alınan türküyü. Beni ağlatırsan yoluna ağlat, beni negah yere ağlatma. Beni çağlatırsan deryanda çağlat, kuru çaylarında çağlatma.

Erol Parlak'ın ardından değerli radyo dinleyenleri Ergün Efe'yi dinledik. Türkü Akşamı programında Şerife Hatun Erzincan Kemaliye'ye götürecek. Yöresinden bir türkü seslendirecek sanatçı. Mustafa Özgül kaynaklı kedetmiş türkümüze. Eğin dedikleri küçük bir şehir. Ana ben cahilim çekemem kahır.

Leyla Şerifi'nin kaynaklık ettiği Azerbaycan türküsünü Senemat Demir seslendirecek Türkü Akşamı programında. Su attım yara değdi, elim duvara değdi, dilim ağzım kurusun, ne dedim yara değdi.

Nurullah Akşehir seslendirdi dinlediğimiz Kerkük türküsünü. İsmail Çakır'ın seslendirici türküyle devam edecek. Türkü akşamı Musa Eroğlu kaynaklık etmiş. Kullar olan seni doğuran anaya süt vermişler senin gibi sunaya.

Nazlı Öksüz seslendirdi Neşet Ertaş'a ait türküyü. Özgür Eren Eskişehir'e götürecek bizi. Halkalı şeker, şam, fıstık, arpalar, kara kılçık. Eğer beni seversen al bohçanı yola çık.

Saatimiz 19.54'ü göstermeye başladı değerli radyo dinleyenleri. Veda vakti artık geldi çattı. Ankara Radyosu'ndan canlı sunduğumuz Türkü Akşamı'nı bu akşamlık noktalayacağız. Yarın akşam saat 18.10'da yine mikrofon başındayız. Sizi de bekliyoruz. Mehmet Taha Arıkan hazırlamıştı programı. Emin Kırık teknik yönetmenimizdi. Mikrofonda ben Mustafa Yalın vardım. Birbirinden güzel türküler ikram etmeye çalıştık. Her akşam yaptığımız gibi bu akşam da size. Gülşen Kutlu'nun seslendireceği bir türküyle de noktalayacağız programı. Neşet Ertaş kaynaklık etmiş türkümüze. Ustanın türkülerinden biri desek sanırım daha doğru olur. Tatlı dile güler yüze, doyulur mu, doyulur mu? Aşkınan bakışan göze, doyulur mu? Her şey gönlünüzce olsun, hoşça kalın.

Sevgili dinleyicilerimiz, Ankara Radyosu Muzaffer Sarı Sözen Stüdyosu'ndan yayınlamakta olduğumuz Radyo Sanatçıları Konserinden hepinize merhaba. Şef Ali Haydar Gül yönetimindeki Ankara Radyosu ses ve saz sanatçılarından oluşan topluluğumuz programına başlıyor. Toros Dağları'nın yamaçlarından yükselen çamların arasından eriyen kar suları ile köpüren çaylar dereler akar. Soğuk akan yayla suları tepelerin arasından gözelere, çeşmelere dolar, hayat olur. Yiğitler sevdalarını döker çeşme başlarında. Gelinlik kızlar al yazmalarını türer. Su doldururlar bakraçlara, testilere. Kimi zaman o çaylarda, çeşmelerde birbirlerine sevdalarını fısıldarlar. Sevda, Toros dağlarından rüzgarla esen çamların sesi, kokusu, soğuk suların şırıltısı, taşların üzerinden akan köpüğü olur. Kısacası sevda söz olur. Kemanenin telinde, kavalın horlatmasında ses olur, türkü olur. Çay benim, çeşme benim, derdimi deşme benim. Hakikatli yâr isen önümden geçme benim. Fahrettin Çelik'ten alınan Antalya Korkuteli türküsüne bağlı olarak Şahin Akay'ın Hasan Aslan'dan derlediği Burdur yöresinden türküyü korodan dinliyoruz. Goca çamın gürlemesi dal ilen, Goç yiğidin eğlencesi yar ilen.

Sevgili dinleyicilerimiz, gurbeti ayrılık demektir. Sıla'ya özlemdir. Anadan, babadan, kardeştan, evlattan, yardan ayrılmaktır. Gurbeti çekmesi zordur. Çeken bilir. Ölümden beterdir gurbet. Hani derler ya, ölüm ile ayrılığı tartmışlar, 50 gram fazla gelmiş ayrılık diye. İşte öyle bir şey. Gurbet acısının ateşi insanın içine düşmeye görsün. Yakar kavurur. Sağlam iken hasta eder. Hele ki yardan ayrılmışsan. Yol üstünde karakol. Nereden gider yare yol? Orhan Gazi Yılmaz'ın Zeliha Şahin ve Mediha Yılmaz'dan derlediği Sivas Kangal Akgedik Köyü türküsünü Zeynep Cihan seslendiriyor.

Sevgili dinleyiciler, vatan kutsaldır. Tarihimiz, vatanımız için verdiğimiz mücadeleler ve kahramanlıklarla doludur. Her karış toprağa kıymetlidir vatanın. Uğruna canlar feda edilir. Toprağıyla, havasıyla, suyuyla yuvadır vatan. Yeri gelir her şeyden vazgeçersiniz, canınızdan bile. Ama vatan toprağından asla vazgeçemezsiniz. Muş'un etrafında fesli gezerim. Elbisem kirlenmiş, paslı gezerim. Vatan elden gitmiş, yaslı gezerim. Kadri Kars'tan alınan Muş yöresinden ağdı, Şerife Hatun söylüyor.

Sevgili dinleyicilerimiz, aşıkların hece ölçüsüyle söylediği şiirlere genel olarak deyiş denir. Çoğu zaman irticalen söylenen bu şiirlere deyişme de denilmektedir. Bu anlamda Aşık Mahzuni Şerif, asıl adıyla Şerif Çırık, aşıklık geleneğinin önemli temsilcilerindendir. Şiirlerinde taşlama, yergi türünün yanı sıra toplumsal sorunlara da yer vermiştir. İşte bunlardan biri. Şefimiz Ali Haydar Gül'ün notaya aldığı Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesine bağlı Berçenek köyünden Aşık Mahzuni Şerif'in deyişi. Güvenme dünyada malım var diye, acep insan mıyım sorarlar beni. Halımdan anlamaz cahiller niye, her biri bir yandan yorarlar beni. İlker Gökkaya sizinle.

Sevgili dinleyicilerimiz, halk ozanlarımız folklorumuzun mihenk taşlarıdır. Yarattıkları eserler dilden dile, gönülden gönüle dolaşır. Ah neyleyim gönül senin elinden, her zaman ağlarım gülemem gayrı. Ben bıktım usandım elin dilinden, terk ettim sılayı dönemem gayrı. Nurettin Dadaloğlu'nun Adanalı Aşık Ferrahi, asıl adıyla Mehmet Ali Ergat'tan derlediği deyişle Barış Akpınar mikrofona geliyor.

Sevgili dinleyicilerimiz, Şef Ali Haydar Gül yönetimindeki Radyo Sanatçıları konseri Ankara Radyosu Muzaffer Sarı Sözen Stüdyosu'ndan devam ediyor. Yurttan Sesler ses sanatçısı Atakan Çelik, Türk halk müziğine emek vermiş usta isimlerdendir. Aslen Van Ercişli olan sanatçı, derleme çalışmalarına öğretmenlik yaptığı yıllarda başladı. 1966 yılında TRT kurumunun açtığı Türk Halk Müziği yarışmasında başarılı olduktan sonra Ankara Radyosu'nda göreve başladı. Özellikle yöresinin türkülerini seslendiren Atakan Çelik, yöresinin ve yöresine ait türkü ve uzun havaların tanıtılmasında önemli rol oynadı. TRT repertuarına hem kaynak kişi hem de derleyici olarak birçok türkü ve uzun hava kazandırdı. Bunlardan bazıları Vanlıyam Şanlıyam, Garanfil Esti Nedim, Karşıdan Yar Geliyor, Mendil Aldım Bir Deste, Her Seher Her Sabah Gel Geç Buradan, Zilan Deresi Bükülür Gider, Kulaksızda Guyi Var, Yeri Yeri Han Bağına, Boyakçının Gelini, Gidersen Uğur Ola, Yükledim Göçemedim. Sevgili dinleyicilerimiz, usta ses sanatçısı Atakan Çelik'le özdeşleşmiş Van Erciş yöresinden türküyü Gürsoy Babaoğlu'ndan dinliyoruz. Garanfil Esti Nedim, Daş Bağrı Kesti Nedim, Yüzü dost kalbi düşman, men bele dostu Nedim.

da toplanmış, yoldan geçenler bizi izliyorlar. Oradaki çocuklardan birisi o gün eve gitmiş. Annesine, biliyor musun anne, ben bugün Atakan Çelik'i gördüm, aynı adama benziyordu demiş. Çocuğun annesi bunu eşine söyleyince o da gelip bize söyledi. Çok gülmüştük. Atakan Çelik benim canım kardeşim, hemşehrim, her şeyimdir. Onunla çok anılarım var. İkimiz de öğretmenlikten geliyoruz. Bu da benim için ayrıca kıymetli ve önemlidir. Sevgili dinleyicilerimiz, Atakan Çelik'in Hüsamettin Subaşı'dan derlediği Van Erciş yöresinden türküyü Şeyhmus Esenkuş seslendiriyor. Karşıdan yar geliyor, yeleği dar geliyor. Men sevdim eller aldı, o da bana zor geliyor.

Sevgili dinleyicilerimiz, Yurttan Sesler ses sanatçısı Üstad Mehmet Aldaşoğlu, hemşehrisi Atakan Çelik'le ilgili şunları anlatıyor. Atakan Çelik, Zalım Avcı isimli bir sinema filmi yaptım. Çok güzel, dramatik bir film diyebilirim. Bir gün dostlarla sohbet ederken birisi, Atakan abi, ben Erzincan'da senin filmini izlemek için kuyruğa girdim. Sıra tam bana geldiğinde gişe kapandı deyince, Atakan Çelik mütevazı kişiliğiyle, zaten ben kendi filmimi izledikten sonra sinemaya gitmeyi terk ettim dedi. Çok gülmüştük. Atakan Çelik'in Hüsamettin Subaşı'dan derlediği Bitlis Ahlat Yörüsü'nden türküyü korodan dinliyoruz. Kulaksızda guyi var, gözellerin toyu var, eller gülüp oynuyor, benim mahüzzarım var.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, Yurttan Sesler ses sanatçısı Atakan Çelik'in derlediği türküyü dinlemeden önce şefimiz Ali Haydar Gül'ün usta ile ilgili söyleyeceklerine kulak verelim.
1: Sevgili dinleyenler, ben Van Alpaslan İlköğretmen Okulu mezunuyum. Atakan abi bizden önceki dönemler. Ben 72'de Erciş'te Van Alpaslan İlköğretmen Okulu'nda başladım. İkisiyle ilgili şu anda, yani hem Hüsamettin abiyle ilgili, abimler staj yaptığında Erciş'te Hüsamettin abinin öğretmenlik yaptığı köyde staj yapmışlar. Sesinin o zaman da güzel olduğunu öğretmenken onu dinlediklerini söylerler. Atakan abiyle ilgili de bir türküsü çıkıyor anında herkesin dilinde. Hepimiz onun türkülerini okuyoruz. Aynı okuldan mezun olmak. Daha sonra Ankara Radyosu'nda biz birlikte de çalıştık. Gerek Hüsamettin abiyle de İstanbul'dan geldiğinde yolumuz kesişirdi. Şimdi şuna dikkat etmek lazım. Bir kişi bir işi yaparken eğer ustaysa o işi öyle yapar ki onu izleyen herkes ben de yapabilirim sanır. Yapmaya kalkıştığında aradaki farkı görür. Hüsamettin abi de, Atakan abi de, ki Mehmet Aldaşoğlu'nda da aynı nameler vardır. O yörenin halaylarını okudukları zaman hani hepimizin okuduğundan bir fark koyarlar. Onları dinlediğinizde gerçek ustalığı görürsünüz. Ki Atakan abi bu konuda hakikaten çok usta bir sanatçıydı. Hakeza öyle Hüsamettin abi, Allah selametlik versin. O yöreyi çok iyi temsil ettiler. Mehmet Aldaşoğlu da onlardan sonra gelen kuşak ve hakikaten yörenin çok iyi örnekleriydi. Atakan abi rahmetle anıyorum. Diğer dostlarımı da hayırlı ömürler diliyorum.
0: Koro şefimiz Ali Haydar Gül'e teşekkür ediyoruz. Yurttan Sesler ses sanatçısı usta Atakan Çelik'i rahmetle ve saygıyla anıyoruz. Kendisinin Hüsamettin Subaşı'dan derlediği Van Erciş türküsünü Zafer Albayrak söylüyor. Boyakçının gelini boyar boyar elini, zalim babanın kızı koymaz tutam elini.

Sevgili dinleyicilerimiz, sevda çekmesi zordur. Aşk öyle bir ateştir ki Mecnun olup çöllere düşürür. Kemendi boynuna takar köle misali. Yaprağı kurutan, dalı solduran aşk ateşidir. Haykırışlar, ağlayışlar kimi zaman kifayetsiz kalır. Aşk ateşi öyle bir yakar ki insanı, taştan taşa çarpan sal misali başıboş eyler. Saza dökersin, söze dökersin derdini, yine de yetmez. Ezilen, yerdeki çul misali yürek hep yanar. El ne bilir yar aşkına yandığım, Mecnun'a döndürüp deleyler benim. Aşkın kemendini atar boynuma, bağlar zülüfüne köleyler benim. Aşık Mahmut Erdal'dan alınan Sivas yöresinden deyişle, Selma geçer sizinle.

da yaşanmışlıklar vardır. Öyle ki hatırlamak istemediğimiz acılar vardır. O acılar zulmü anlatır. Zulmün katmer katmer artırdığı acıyı anlatır. Acıyı yaşamak zordur. Paylaşmak gerekir. İşte o vakit acılar söz olur, ses olur. Gözyaşlarının feryatlara, çığlıklara karıştığı bu hikayelerde yakılan ağıtlar kulaktan kulağa, dilden dile dolaşır. Aynı Erzurum ilinin Ağaver köyünde yaşananlar gibi. Düşman askerleri çok büyük zulmederler bu köye ve köydekilere. Adeta taş taş üstünde kalmaz, yakıp yıkarlar, canlara kıyarlar. Gökyüzündeki kuşlar bile ağlar bu zulme Ağaver köyüne. Ama köyde genç bir kız vardır, Binnaz. Onun yaşadıkları apayrı. Ailesiyle birlikte Ağaver köyünde yaşayan Binnaz bu zulümden kaçamaz. Türlü eziyetlerden sonra Binnaz düşman askerlerince kaçırılır. Başına ne geldi bilinmez ama o günden sonra Binnaz kız bir daha bulunamaz. Yaşananlar duyulur, dilden dile söylenir. Gözyaşları sel olur, sonra da acının ağdı olur. Ağaver'in taşları, yüksek uçar kuşları, yollar az kurban olim Binnaz'ın yoldaşları. Muammer Özkavcı'nın Hulusi Seven'den derlediği Erzurum Ağaver köyünden ağdı Didem Dilara Duman seslendiriyor. Ağda M ile Mikail geçer, divan sazıyla Umut Sülünoğlu yol gösteriyor.

Tevekte üzüm kara, salkımı düzüm kara. Ben yâre gidemiyorum, elim boş yüzüm kara. Sevgili dinleyiciler, Muzaffer Sarı Sözen hocamızın Halil Söyler'den derlediği Sivas Zara yöresinden türküyle Reyhan İdiş mikrofona geliyor.

Sevgili dinleyiciler, Ankara Radyosu Muzaffer Sarı Sözen Stüdyosu'ndan sunduğumuz Şef Ali Haydar Gül yönetimindeki Radyo Sanatçıları konserinin sonuna geldik. Size koromuzun söyleyeceği Sümer Ezgün'ün Mustafa Kılıç'tan derlediği Bilecik yöresinden Kadın Oyunu türküsüyle veda etmeden önce konserimize eşlik eden saz sanatçılarımız bağlamalar Ferhat Durmuş, Hasan Özçırpan, Umut Sülünoğlu, zurna Hüseyin Geçer, balaban ve mey Mikail Geçer, dilsiz kaval Fatih Koçar, kabak kemane Uğur Önür, bas Mert Aslan, ritim sazlar Cemil Altun ve Cemal Özkızıltaş. Ve biz yayında emeği geçen tonmeister Mutlu Hiç Yılmaz, stüdyo teknik görevlisi Osman Ateş, ana kumanda masasında Ataman Kılıç, programı hazırlayan Zeynep Geçer ve spikeriniz ben Mustafa Yalın. Hoşça kalın.

Dan canlı olarak sesleniyoruz sizlere TRT Türkü'den. Efendim Türkiye ve programına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz diyoruz. Bizleri yurdumuzun dört bir tarafından dinleyen siz değerli dinleyicilerimize buradan sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Sevgili dinleyenlerimiz, bu akşam sazlarıyla bizlere eşlik edecek olan saz sanatçılarımızı sizlere takdim etmek isterim. Grup şefimiz bağlamada Okyay Kösegil, kavalda Osman Aktaş, meyde Emre Sınanmış, kemençede Umut Ayvaz, bas gitarda Burak Demir, gitarda Ercan Coşkun, ritim sazda Can Akın. Yapımcımız Kerem Bulut, tonmeisterimiz Barış Baykal, teknik yönetmenimiz Muhammed Eğricesu. Solist ve sunucu ben Hüseyin Balcı. Sizlere bu akşam birbirinden güzel eserler hazırladık ve sizlere sunmaya çalışacağız. Değerli dinleyenlerimiz, ilk olarak Trabzon'dan bir yol havasıyla başladık. Kaynak kişi İbrahim Can ve ardından yine Trabzon Akçabat'tan bir türküyle devam ettik. Eçay Kara Çay Kara dedik türkümüzü. Ümit Bekizağ, Erkan Ocaklı'dan derlemiş. Ve programımıza devam ediyoruz sevgili dinleyenlerimiz. Şimdi Ankara yöresinden güzel bir türküyle devam edeceğiz. Denize dalmayınca diyeceğiz. Türkümüzü TRT Ankara Radyosu Türk Halk Müziği Şubesi Ümit Arslan Yılmaz ve Necmettin Palacı'dan derlemiş. Buyurun.

0: TRT Türkü.
1: Teşekkür ediyorum değerli orkestramıza. Sevgili dinleyenlerimiz, güzel bir Ankara türküsüyle sizlere seslenmiş olduk. Türkü yolculuğumuza devam ediyoruz. Bu sefer Kıbrıs'tan bir türküyle sizlere sesleneceğiz. Hanaylar yaptırdım diyoruz. Türkümüzü Nida Tüfekçi, Refia Berkalp'ten derlemiş. Buyurun.

Teşekkür ediyorum. Ellerinize, yüreğinize sağlık. Evet efendim, devam ediyoruz birbirinden güzel türkülerimizle. Şimdi rotamızı Çorum'a çeviriyoruz. Güzel bir türküyle devam edeceğiz. Ne elmadır ne de nar diyeceğiz. Türkümüzü Nida Tüfekçi, Cafer Kaya'dan derlemiş.

Teşekkür ediyorum değerli orkestramıza. Efendim devam ediyoruz. Şimdi Karadeniz'e uzanıyoruz yine. Trabzon'dan, Beşikdüzü'nden bir türküyle geliyoruz. Eser bahar rüzgarı erir dağların karı diyeceğiz. Türkümüzü İbrahim Can derlemiş. Kaynak kişi de kendisi. Buyurunuz.

Efendim, Trabzon Beşiktaş'ından güzel bir türkü sizler için seslendirmiş olduk. Ve yine devam ediyoruz. Trabzon'dayız yine. Hareketli bir türküyle devam edeceğiz. Ben ağlarım el güler, oy başıma gelenler diyeceğiz. Türkümüzü Muazzez Çatalbaş, Yusuf Cemal Keskin'den derlemiş.

Teşekkür ediyorum, ellerinize sağlık. Evet efendim, güzel bir Trabzon türküsünden sonra rotamızı Tokat'a çeviriyoruz. Bugün ben bir güzel gördüm diyeceğiz. Türkümüzü Mustafa Hoşsu, İbrahim Karataş'tan derlemiş. Buyurunuz.

Teşekkür ediyorum. Güzel bir Tokat türküsü seslendirdik sizler için. Sevgili dinleyenlerimiz, türkü yolculuğumuza devam ediyoruz. Bu sefer Erzincan yöresinden bir türküyle sizlere sesleneceğiz. Gurbet elde yadellerin derdini diyeceğiz. Türkümüzü Ali Ekber Çiçek derlemiş. Buyurunuz efendim.

0: TRT Türkü.
1: Değerli dinleyenlerimiz, devam ediyoruz türkü yolculuğumuza. Yine Karadeniz bölgesinden bir eserle sizlere sesleneceğiz. Trabzon Maçka'dan bir türkü. Ben de çok severek okurum bu türküyü. Zaman zaman repertuarıma koyarım öyle. Evet, ne diyeceğiz? Kemençemun telleri zilvanedur. Zilvane diyoruz türkümüzü. Cemile Cevher, Ahmet Güler'den derlemiş.

Birbirinden değerli orkestramıza teşekkür ediyorum. Ellerinize, yüreklerinize sağlık. Teşekkür ediyorum Okey abi. Evet, Karadeniz bölgesinden devam ediyoruz. Şimdi ise kendi memleketim olan Rize'den bir türküyle sizlere sesleneceğim efendim. Ne diyeceğiz? E paçı çeşanuni diyeceğiz. Paçı bizim Karadeniz'de kız çocuklarına derler. O detayı da vermiş olalım size değerli dinleyenlerimiz. Evet, türkümüzü Enis Genç Türk, Emin Yağcı'dan derlemiş.

Teşekkür ediyorum. Değerli dinleyenler, bu güzel türkümüzle de Rize'ye doğru yol almış olduk. Efendim, programımız yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Şimdi yine Karadeniz'den, Trabzon'dan bir türküyle devam edeceğiz. Ne diyeceğiz? Gül Hanım dedikleri kız sen misin sen misin? Türkümüzü Kasım Gürsoy, Gül Hanım Kaya'dan derlemiş. Buyurunuz.

Teşekkür ediyorum efendim. Değerli orkestramıza, ellerinize, yüreklerinize sağlık. Evet, okey abi, bak benden bir türkü istedin ama onu okumadan edemeyeceğiz. Hadi bakalım onu okuyalım. Biraz spontane gelişti. Okey abimizin sevdiği bir türkü, yine Rize yöresinden. Haldos'un Portikali diyeceğiz. Ben de bu türküyü çok severim. Türkümüzü Cemile Cevher, Refik Kahyaoğlu'ndan derlemiş. Hadi bakalım Umut Ayvaz.

Ben teşekkür ediyorum Okey abi. Sağ ol, var ol. Sizlerin de ellerinize, yüreklerinize sağlık. Efendim, programımızın bu akşamda sonuna gelmiş bulunuyoruz. Tabii ki biz burada zamanın nasıl geçtiğini anlamadık. Bir saat hemen hemen bir an önce böyle geçti gitti. Sürçülisan ettiysek affola. Elimizden geldiğince sizlere türkülerimizi seslendirmeye çalıştık. Sevgili dinleyenlerimiz, bu akşam orkestramıza kimler vardı, kimler bizlere eşlik etti? Bir kez daha sizler için tekrardan anons edeyim. Grup şefimiz bağlamada Okyay Kösegil, kavalda Osman Aktaş, meyde Emre Sınanmış, kemençede Umut Ayvaz, bas gitarda Burak Demir, gitarda Ercan Coşkun, ritim sazda Can Akın, yapımcımız Kerem Bulut, tonmeisterimiz Barış Baykal, teknik yönetmenimiz Muhammed Eğricesu ve mikrofonda ben Hüseyin Balcı, sizler için elimden geldiğince türkülerimi seslendirmeye çalıştım. Efendim, bir mani olmasa biz bir dahaki programda buralarda olacağız. O zamana değin kendinize çok ama çok iyi bakın. Her şey gönlünüzce olsun. Son olarak ne diyoruz? Akan dereler gibi diyeceğiz. Türkümüzü derleyen Mehmet Alan, Katip Şadi'den derlemiş. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Efendim kardeşim? Muhabbet. Muhabbet Alanı derleyen, özür diliyorum, Umut Ayvaz beni düzeltti. Efendim, her şey gönlünüzce olsun. Tekrardan görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.

Merhabalar değerli dinleyenler. TRT Türkü Radyo kanalından bir TRT Ankara Radyosu yapımı olan Arifane programından sesleniyorum sizlere. Programı hazırlayan ve sunan bendeniz Türker Eroğlu, teknik yönetmenimiz Necmiye Şahin ve yapımcımız Gül Yeşim Gökçe ile birlikte hepinize sağlık ve esenlik dileklerimizi ileterek programa başlıyoruz efendim. Programda Türk kültüründe kainat ve dünya tasavvurundan bahisle sözlerinde dünya ifadesinin geçtiği türküler dinleteceğiz sizlere. Konuya girmeden önce Aşık Veysel Şatıroğlu'ya ait bir eser dinliyoruz ustanın kendi sesinden. Dünyada tükenmez murat var imiş.

0: TRT Türkü.
1: Değerli dinleyenler, İslam öncesi Türk toplumlarında evren imgesi çoğunlukla çarkı felek simgesiyle ifade edilmiştir. Mikrokozmos olan göğün demir kazık yani kutup yıldızı etrafında yıllık dönüşü yanında yıldızları taşıyan gök çarkının da döndüğüne, bir çift göksel ejderin gök kubbenin en altındaki bu çarkı feleği çevirdiğine inanılırdı. Türklerde gök çıkrısı olarak anılan ve devamlı dönen gök kubbe kavramı İran ve Arap coğrafyalarında çerhi felek terimiyle karşılanır. Gök çarkı motifi kimi zaman astral araba tekerleği, kimi zaman çok kollu yıldız şeklinde tasvir edilmiş ve güneşe işaret etmiştir. Evren, ejder kavramı Türkçe'de köklü veya evren olarak anılmış. Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de evren tuçu evrilür yani evren döner ifadesiyle bu döngüsel kozmolojiyi dile getirmiştir. Efendim şimdi de Süleyman Yıldız'dan alınan ve TRT arşivinde Tunceli adına kayıtlı bulunan "Şu yalan dünyaya geldim geleli" sözleriyle başlayan türküyü Işık Başel'den dinleyeceğiz.

Değerli dinleyenler, TRT Türkü Radyo kanalından bir TRT Ankara Radyosu yapımı olan Arifane programından sesleniyorum sizlere. Konumuz Türk kültüründe kainat ve dünya anlayışı. Türklerde çadır, Türk inanışındaki kozmik modelin mikro düzeyde bir yansıması olarak görülür. Göğün gözle görülen kısmının çadır gibi etraflarının yere değmesi, çadırın kubbe şeklinde yapılmasında kendini gösterir. Oğuz Kağan destanında gök olsun çadırımız, güneş de bayrağımız ifadesi devletin evren düzeniyle özdeşleştirilen ideal yapısını simgeler. İslamiyet sonrasında çarkı felek motifi Selçuklu ve Osmanlı sanatında, mimari süslemelerde, mezar taşlarında ve tasavvuf düşüncesinde birlik içinde çokluk temasını işleyen bir sembol olarak devam etmiştir. Bu motif Yunus Emre, Mevlana ve Hacı Bektaş Veli gibi Horasan erenlerinin yetiştiği Hoca Ahmet Yesevi'nin Yeseviye tarikatı felsefesine de sirayet etmiştir diyelim ve Neşet Ertaş'tan alınan Yürü bire yalan dünya sözleriyle başlayan türküyü Ümit Tokçan Usta'dan dinleyelim.

Değerli dinleyenler, eski Türk dininin merkezinde gök tengri kavramı bulunur. Bu kelime eski Türkçe'de yaratıcı, yoktan var edici anlamına gelir ve Türk toplumunun kabul ettiği farklı dinler boyunca değişmeden sürekliliğini koruyan bir yapı gösterir. Kaşgarlı Mahmut, Tanrı kelimesini hem maddi gök hem de tanrısal güç olarak açıklamış, ulu görünen her şeye Tanrı dendiğini de ifade etmiştir. Orhun kitabelerinden çıkan bilgiye göre Tanrı sonsuz bir hayata sahiptir, ezeli ve ebedidir. Yani İslamiyet'teki Tanrı Allah anlayışına benziyor. Her şeyi yaratır, yaşatır, öldürür, insanın kaderine hükmeder ve acunu ya da kainatı yönetir. Türklerin bozkır hayat tarzından dolayı toprağa bağımlı olan bereket tanrıları veya tanrıçaları yoktur. Kainat dişi erkek ayrımına gidilmeksizin bir bütün olarak ele alınmıştır. Efendim şimdi bir türkü arası daha verelim ve Mehmet Özbek Hoca'nın Erzurum Aşkaleli kaynak kişi Ali Atıcı'dan derlediği "Bu dünyada muradıma erdim diyen yalan söyler" sözleriyle başlayan türküyü Mehmet Aldaşoğlu'dan dinleyelim.

0: TRT Türkü.
1: Değerli dinleyenler, Türk kültüründe Kaan'ın kut alarak tahta oturması, göğün siyasi otoriteyi meşrulaştıran kaynak olduğu anlayışına dayanır. Tengri tek Tengri'de bulmuş Türk Bilge Kaan, yani Tanrı gibi gökte olmuş Türk Bilge Kaan ifadesi bu ilişkiyi somutlaştırır. Yer su kavramı ise tabiattaki dağ, ağaç, su gibi varlıkların birer ruhu olduğuna ve bunların Türk milletinin manevi koruyucuları olduklarına inanılır. Orhun yazıtlarında geçen ıdık yırsup yani kutsal yersu tabiri zamanla Türk yurdunun kutsallığı kavramına dönüşmüştür. Değerli dinleyenler, TRT Türkü radyo kanalından bir TRT Ankara Radyosu yapımı olan Arifane programından seslendik sizlere. Programımızın sonuna geldik. Son türkümüzü dinletmeden önce Arifane programını hazırlayan ve sunan bendeniz Türker Eroğlu, teknik yönetmenimiz Necmiye Şahin ve yapımcımız Gül Yeşim Gökçe ile birlikte hepinize sağlık ve esenlik dileklerimizi iletiyoruz. Son türkümüz Aşık Veysel Şatıroğlu Usta'dan alınmış, "Ben gidersem sazım sen kal dünyada" sözleriyle başlayan türküyü Ülkü Beşgül'ün sesinden dinliyoruz. Haftaya aynı gün ve saatte buluşmak dileğiyle, her ne kadar sürçülisan ettiysek affola, Allah'a ısmarladık efendim.

TRT Türkü'den merhabalar sevgili dostlar. Sesimizin ulaştığı her yere selam olsun ozanların dilinden. Yapımcımız Emine Yılmaz, teknik yönetmenimiz Mahmut Dağıstan ve sunucunuz ben Aşık Maksut Feryadi. Herkese iyi akşamlar diliyoruz. Kimler bizi nerede dinliyorsa sevgi, saygı, selamlarımızı gönderiyor ve de sıcacık türkülerimizi armağan ediyoruz. Sevgili dostlar, bu akşam

Kars aşık havalarımızdan sizlere örnekler sunmaya çalışacağım. Aşıklık geleneğinde özellikle Kuzeydoğu Anadolu bölgesi, Azerbaycan, Gürcistan, Güney Azerbaycan, Erzurum bölgemizde özellikle aşıklar ilk merhabaya bir divanla başlarlar. Divan, aşık edebiyatımızda ve Türk halk şiirimizde 15 heceli bir şiir kalıbımızdır, bir şiir çeşidimizdir. 8 artı 7 heceyle yazılan, söylenen ve genelde divanda hikmetli sözler olur. Aşıklar da ilk önce bir divana

ardından aşıklar ilk önce bir usta malı okurlar. Ben de bu geleneği aynen uygulamak istiyorum bu programımızda. İlk önce sizlere bir divan okuyacağım. Tabii ki divanların da çeşitli adları vardır. Özellikle Kars bölgesinde aşık havalarının mutlaka adları vardır. O adlarla tanınırlar. Çeşitli divanlarımız var. İşte Mereke Divanı, Şenlik Divanı, Çıldır Divanı, Şehnazı Divan, efendim Osmanlı Divanı, Yerli Divan, çeşitli divanlarımız var. Ben bu akşam sizlere bir Mereke Divanı örneği vermek istiyorum. Mereke Divanı, mereke demek toplum anlamındadır. Bir topluluk var, bu toplumun adı yöresel şivemizde, dilimizde mereke olarak adlandırılır. Yani bir toplum divanı olarak adlandırılır. Bu akşam bu divanımızdan örnekler verip programımızın ilerleyen dakikalarında da yine çeşitli havalarımızdan örnekler vereceğim.

Evet sevgili dostlar, okumuş olduğumuz havanın ismi Mereke Divanı açıklamasını da başta yapmıştık zaten. Şimdi yine Kars yöresine özgü, Kars yöresine ait çok kadim bir aşık havamız ve bu Azerbaycan'da da yine Güney Azerbaycan'da da Gürcistan'da da aynı adla seslendirilen bir havamızdır. Karaçi havası. Bir adı da gurbete havasıdır bunun. Azerbaycan'da gurbete havası da derler ama Türkiye'de Kars bölgemizde Karaçi havası derler. Şimdi okuyacağım bu türküyü tüm dostlarımıza armağan ediyorum.

Evet sevgili dostlar, okumuş olduğum Karaçi Havası'nın sözleri Çıldırlı Aşık Şenlik üstadımıza ait. Rahmetle anıyoruz Aşık Şenliği ve tüm üstadlarımızı. Şimdi okuyacağım hava yine Kars yöresine ait bir zarıncı havası sevgili dostlar. Bu da yine yöremizin kadim havalarından bir tanesi. Hani bayati derler ya, öyle yani zarıncı demek yatalak kalmış bir insanın durumunu anlatmak. Yani yatalak kalan bir insan nasıl bir ruh haliyle bir şey söyler, bayatı haliyle derdini anlatmaya çalışır. Bu da öyle bir kadim bir havamızdır. Bunları özellikle vurgulamak istiyorum. Hiç olmasa kayıtlarda kalsın. Bu havalar artık fazla okunmuyor. Hiç olmasa kayıtlarımızda kalmasını da istiyorum. Evet, tüm dostlarımıza armağan olsun efendim.

Evet sevgili dostlar, programımızın bu bölümünde yine yöremize ait Hoş Damak adlı güzel bir aşık havamızı ifa edeceğim. Yine sözleri Arpaçay Taşdere köylü Aşık Mehmet Hicrani'ye ait. Tüm dostlarımıza armağan ediyorum efendim.

Evet sevgili dostlar, bu haftaki programımızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Önümüzdeki hafta yeniden güzel bir programda sizlerle beraber olmak ümidiyle. O güne dek hoşça kalın, dostça kalın. Sevgiyle, dostlukla, kardeşlikle. Yapımcımız Emine Yılmaz, teknik yönetmenimiz Mahmut Dağıstan ve sunucunuz ben Aşık Maksut Feryadi. Herkese iyi akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın efendim.

C. Zengin bir dildir. Dünya üzerinde 200 milyon insanın iletişim dili olan Türkçe, yalnızca ses verdiği coğrafyalarda değil, dünyanın dört yanında insanları birbirine yakınlaştırmakta, kaynaştırmaktadır. Bir barış ve kardeşlik dili olan Türkçemiz, ortak mirasımız, aydınlık geleceğimizdir.

Her notada bir yaşamın izi, her mısrada bir insanlık hali saklıdır. Gece ezgilerinde bu gece yine insanı ve sevdayı konuşacağız. Programı hazırlayan Edip Tekin ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Programımıza Nida Tüfekçi'nin Muharrem Ertaş'tan derlediği Kırşehir türküsüyle başlıyoruz. Mustafa Kemal Şimşek söylüyor. Başımda altın tacım, hem susuzum hem açım.

Mehmet Akar ve Ali Oğuz'a ait Elazığ türküsünü Dünya Tekin'den dinliyoruz değerli dinleyenler. Pencereden bir taş geldi, ben zannettim, mamoş geldi.

Değerli dinleyenler, programımız Bir Antalya Türküsü'yle devam ediyor. Cevat Uyanık'ın Şevket Yanıkoğlu'ndan derlediği bu türküyü Cengiz Özkan söylüyor. Çekemedim akça kızın göçünü, sırma saçlar bırak dövsün döşünü.

Sevgili dinleyenler, programımız Aydın türküsüyle devam ediyor. Vehbi Babacan'a ait bu türkü Tülin Berbergil söylüyor. Cibril Köprüsü'nde atımı bağladım. Mavzerim paslanmış, onu yağladım.

Sevgili dinleyenler, Gece Ezgileri programı devam ediyor. Sırada Kırşehir yöresinden bir türkü var. Yıldıray Çınar, Aşık Haydar Bektaş'tan derledi bu türküyü. Ahmet Turan Şan söylüyor. Aman dünya ne dar imiş, dert çekmesi ne zormuş. İçerimde yara varmış, dermanını arar oldum.

Nida Tüfekçi'nin Cevri Altıntaş'tan derlediği Artvin türküsünü Zeynep Cihan yorumluyor. Çeper çektim, yol açtım, kızıl güle dolaştım.

Değerli dinleyenler, programımız bir Gaziantep türküsüyle devam ediyor. Nida Tüfekçi, Ahmet Yamacı ve Durmuş Yazıcıoğlu'nun Ayfer Ünlü ve Fazıl Muhsinoğlu'ndan derlediği bu türküyü Hakan Ünal söylüyor. Kova kova indirdiler yazıya, tut ettiler al kınalı tazıya.

Erkan Sürmen'in Aziz Şenses'ten derlediği Adana türküsünü Emine Koç yorumluyor. Yenice yolları bükülür gider, zülüf ak gerdana dökülür gider.

Özel Gönlüm'e ait Denizli türküsünü Serbülent Yasun söylüyor. Sobalarında kuru meşe yanıyor. Mehmet Ağam üşümüş, donuyor.

Gülcan Kaya Aral bir Malatya türküsüyle sizlerle. Kekliydim, sekemedim. Ben bu karı sökemedim. Yar yanında nazlıydım. El kahrını çekemedim.

Ahmet Yamacı'nın Adnan Gül'den derlediği Malatya türküsünü Osman Kalay söylüyor. Aşağıdan gelir omuz omuza, çiğdem de karışmış güle nergize.

Sevgili dinleyenler, şimdi Gülseren Akdağ mikrofonda olacak. Erzurum yöresine ait bu türküyü Muzaffer Sarı Sözen Faruk Kaleli'den derledi. Erzurum çarşı pazar, içinde bir kız gezer. Elinde divit kalem, katlime ferman yazar.

Gece Ezgileri'nin sonuna geldik. Programı hazırlayan Edip Tekin ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Tekrar görüşünceye dek her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.

İyi akşamlar sevgili TRT Türkü dinleyenleri. Efendim İstanbul Radyosu'ndan canlı olarak sesleniyoruz sizlere TRT Türkü'den. Efendim Türkiye ve programına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz diyoruz. Bizleri yurdumuzun dört bir tarafından dinleyen siz değerli dinleyicilerimize buradan sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Sevgili dinleyenlerimiz, bu akşam sazlarıyla bizlere eşlik edecek olan saz sanatçılarımızı sizlere takdim etmek isterim. Grup şefimiz bağlamada Okyay Kösegil, kavalda Osman Aktaş, meyde Emre Sınanmış, kemençede Umut Ayvaz, bas gitarda Burak Demir, gitarda Ercan Coşkun, ritim sazda Can Akın. Yapımcımız Kerem Bulut, tonmeisterimiz Barış Baykal,

Teknik yönetmenimiz Muhammed Eğricesu. Solist ve sunucu ben Hüseyin Balcı. Sizlere bu akşam birbirinden güzel eserler hazırladık ve sizlere sunmaya çalışacağız. Değerli dinleyenlerimiz, ilk olarak Trabzon'dan bir yol havasıyla başladık. Kaynak kişi İbrahim Can ve ardından yine Trabzon Akçaabat'tan bir türküyle devam ettik. Çay Kara Çay Kara dedik türkümüzü. Ümit Bekizağ, Erkan Ocaklı'dan derlemiş. Ve programımıza devam ediyoruz sevgili dinleyenlerimiz. Şimdi Ankara yöresinden güzel bir türküyle devam edeceğiz. Denize dalmayınca diyeceğiz. Türkümüzü TRT Ankara Radyosu Türk Halk Müziği Şubesi Ümit Arslan Yılmaz ve Necmettin Palacı'dan derlemiş. Buyurun.

0: TRT Türkü.
1: Teşekkür ediyorum değerli orkestramıza. Sevgili dinleyenlerimiz, güzel bir Ankara türküsüyle sizlere seslenmiş olduk. Türkü yolculuğumuza devam ediyoruz. Bu sefer Kıbrıs'tan bir türküyle sizlere sesleneceğiz. Hanaylar yaptırdım diyoruz. Türkümüzü Nida Tüfekçi, Refia Berkalp'ten derlemiş. Buyurun.

Teşekkür ediyorum. Ellerinize, yüreğinize sağlık. Evet efendim, devam ediyoruz birbirinden güzel türkülerimizle. Şimdi rotamızı Çorum'a çeviriyoruz. Güzel bir türküyle devam edeceğiz. Ne elmadır ne de nar diyeceğiz. Türkümüzü Nida Tüfekçi, Cafer Kaya'dan derlemiş.

Teşekkür ediyorum değerli orkestramıza. Efendim devam ediyoruz. Şimdi Karadeniz'e uzanıyoruz yine. Trabzon'dan, Beşikdüzü'nden bir türküyle geliyoruz. Eser bahar rüzgarı erir dağların karı diyeceğiz. Türkümüzü İbrahim Can derlemiş. Kaynak kişi de kendisi. Buyurunuz.

Efendim Trabzon Beşiktaş'ından güzel bir türkü sizler için seslendirmiş olduk. Ve yine devam ediyoruz. Trabzon'dayız yine. Hareketli bir türküyle devam edeceğiz. Ben ağlarım el güler, oy başıma gelenler diyeceğiz. Türkümüzü Muazzez Çatalbaş, Yusuf Cemal Keskin'den derlemiş.

Teşekkür ediyorum, ellerinize sağlık. Evet efendim, güzel bir Trabzon türküsünden sonra rotamızı Tokat'a çeviriyoruz. Bugün ben bir güzel gördüm diyeceğiz. Türkümüzü Mustafa Hoşsu, İbrahim Karataş'tan derlemiş. Buyurunuz.

0: TRT Türkü.
1: Değerli dinleyenlerimiz, devam ediyoruz türkü yolculuğumuza. Yine Karadeniz bölgesinden bir eserle sizlere sesleneceğiz. Trabzon Maçka'dan bir türkü. Ben de çok severek okurum bu türküyü. Zaman zaman repertuarıma koyarım öyle. Evet, ne diyeceğiz? Kemençemun telleri zilvanedur. Zilvane diyoruz türkümüzü. Cemile Cevher, Ahmet Güler'den derlemiş.

Birbirinden değerli orkestramıza teşekkür ediyorum. Ellerinize, yüreklerinize sağlık. Teşekkür ediyorum Okey abi. Evet, Karadeniz bölgesinden devam ediyoruz. Şimdi ise kendi memleketim olan Rize'den bir türküyle sizlere sesleneceğim efendim. Ne diyeceğiz? E paçı çeşanuni diyeceğiz. Paçı bizim Karadeniz'de kız çocuklarına derler. O detayı da vermiş olalım size. Değerli dinleyenlerimiz. Evet, türkümüzü Enis Genç Türk, Emin Yağcı'dan derlemiş.

Teşekkür ediyorum. Değerli dinleyenler, bu güzel türkümüzle de Rize'ye doğru yol almış olduk. Efendim, programımız yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Şimdi yine Karadeniz'den, Trabzon'dan bir türküyle devam edeceğiz. Ne diyeceğiz? Gül Hanım dedikleri, kız sen misin sen misin? Türkümüzü Kasım Gürsoy, Gül Hanım Kaya'dan derlemiş. Buyurunuz.

Teşekkür ediyorum efendim. Değerli orkestramıza, ellerinize, yüreklerinize sağlık. Evet, okey abi, bak benden bir türkü istedin ama onu okumadan edemeyeceğiz. Hadi bakalım onu okuyalım. Biraz spontane gelişti. Okey abimizin sevdiği bir türkü, yine Rize yöresinden. Haldos'un Portikali diyeceğiz. Ben de bu türküyü çok severim. Türkümüzü Cemile Cevher, Refik Kahyaoğlu'ndan derlemiş. Hadi bakalım Umut Ayvaz.

Ben teşekkür ediyorum Okey abi. Sağ ol, var ol. Sizlerin de ellerinize, yüreklerinize sağlık. Efendim, programımızın bu akşamda sonuna gelmiş bulunuyoruz. Tabii ki biz burada zamanın nasıl geçtiğini anlamadık. Bir saat hemen hemen bir an önce böyle geçti gitti. Sürçülisan ettiysek affola. Elimizden geldiğince sizlere türkülerimizi seslendirmeye çalıştık. Sevgili dinleyenlerimiz, bu akşam orkestramıza kimler vardı, kimler bizlere eşlik etti? Bir kez daha sizler için tekrardan anons edeyim. Grup şefimiz bağlamada Okyay Kösegil, kavalda Osman Aktaş, meyde Emre Sınanmış, kemençede Umut Ayvaz, bas gitarda Burak Demir, gitarda Ercan Coşkun, ritim sazda Can Akın, yapımcımız Kerem Bulut, tonmeisterimiz Barış Baykal, teknik yönetmenimiz Muhammed Eğricesu ve mikrofonda ben Hüseyin Balcı, sizler için elimden geldiğince türkülerimi seslendirmeye çalıştım. Efendim, bir mani olmasa biz bir dahaki programda buralarda olacağız. O zamana değin, kendinize çok ama çok iyi bakın. Her şey gönlünüzce olsun. Son olarak ne diyoruz? Akan dereler gibi diyeceğiz. Türkümüzü derleyen Mehmet Alan, Katip Şadi'den derlemiş. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Efendim kardeşim? Muhabbet. Muhabbet Alanı derleyen, özür diliyorum, Umut Ayvaz beni düzeltti. Efendim, her şey gönlünüzce olsun. Tekrardan görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.

Ben Osmaniye'den Hayri Uyduran, Artvin yöresinden Erlocan türküsünü talep ediyorum. TRT ailesine Bitmeyen Konser adında programlar yaptıkları için çok çok teşekkür ediyorum. Çık.